Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 12-26, Ardahan 7-20, Bingöl 17-31, Bitlis 12-35, Elazığ 17-33, Erzincan 14-27, Erzurum 10-24, Hakkari 17-28, Iğdır 20-30, Kars 9-22, Malatya 16-32, Muş 16-30, Tunceli 16-33, Şırnak 23-32, Van 13-23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-37, Batman 20-38, Diyarbakır 20-36, Gaziantep 21-36, Kilis 21-35, Mardin 25-35, Şanlıurfa 26-38, Siirt 24-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 27 Haziran Cumartesi günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra batısında yer yer 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, güneyinde öğle saatlerinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyinde güneydoğudan, zamanla batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, zamanla Mersin kıyılarında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 28 Haziran Pazar günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, kuzeyinde kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerine kadar yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerine kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 29 Haziran Pazartesi günü Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, güneyinde öğle saatlerine kadar yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji, hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan dijital trafik haritası yoğun ilgiyle karşılaştı. 7-8 Temmuz'da düzenlenecek zirve öncesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan harita, erişim açılmasının ardından kısa sürede yoğun ilgi gördü. harita.iletisim.gov.tr adresinden hizmet veren platform yaklaşık 400 bin ziyaret ve 4 milyona yakın tıklanma aldı. Haritaya gösterilen ilgi yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmadı. Dünyanın dört bir yanından 122 ülkeden kullanıcı platforma erişim sağladı. Bu tablo zirvenin uluslararası kamuoyunda uyandırdığı yüksek ilgiyi de gözler önüne serdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde 28-29 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek NATO parlamenter zirvesine 20 meclis başkanının yanı sıra müttefik ülkelerin üst düzey parlamenter temsilcileri ve uluslararası kuruluşların yöneticileri katılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu ay AK Parti 2 milletvekilinin katılması, CHP'den ise 2 milletvekilinin istifa etmesi sonucu sandalye dağılımı değişti. İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz'la CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in AK Parti'ye katılmasıyla AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 277'ye yükseldi. Diğer taraftan geçen hafta İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in, bu hafta ise Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın CHP'den istifa etmesiyle CHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye sayısı 136'ya düştü. Söz konusu gelişmeler nedeniyle mecliste sandalye dağılımı değişirken bağımsız milletvekili sayısı 10 oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bitki koruma ürünlerine yönelik reçete sisteminin 1 Temmuz'dan itibaren ülke genelinde eş zamanlı uygulanacağını duyurdu. Fatih'te anne, baba ve iki çocuğun zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin davada ilaçlama şirketi sahibi ve oğluna 18 yıl hapis cezası verildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan 3 petrol tankerini durdurduğu ve tankerlerin Basra Körfezi'ne geri döndüğü bildirildi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Gazze şeridindeki yaygın yıkıma rağmen tarım ve hayvancılık sektöründe ilk toparlanma işaretlerinin görüldüğünü, ancak tohum, gübre ve ekipman gibi tarımsal girdilere yönelik kısıtlamaların acilen kaldırılması çağrısında bulundu. Ve son olarak spor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan, cumartesi günü H ve G gruplarında oynanacak 4 maçla devam edecek ve son 32 turuna kalan takımlar belli olacak. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada H grubunda Uruguay ile İspanya cumartesi günü Guadalajara stadında Türkiye saatiyle 3'te karşılaşacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ve 9. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kütahya-Eskişehir yolunun 17 ve 18. kilometrelerinde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 8 ve 9. kilometrelerinde toprak işleri, sanat yapıları, üst yapı çalışmaları yapılması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın cumartesi günü kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın cumartesi günü kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 21-35 derece. Atina parçalı bulutlu 27-35, Berlin az bulutlu ve açık 21-36, Helsinki sağanak yağışlı 7-17, Kopenhag sağanak yağışlı 14-23, Londra az bulutlu 21-35, Madrid az bulutlu ve açık 21-35 derece, Paris az bulutlu ve açık 26-37, Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 17-31, Roma parçalı bulutlu 22-31, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 17-29, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 22-35, Varşova parçalı bulutlu 16-26, Viyana az bulutlu ve açık 21-37, Zürih az bulutlu ve açık 22-35 derece, Amman açık 19-31, Aşgabat parçalı bulutlu 19-30, Bağdat az bulutlu ve açık 32-42, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 20-33, Duşanbe az bulutlu ve açık 24-38, Kabil az bulutlu 19-32, Kerkük az bulutlu ve açık 28-40, Kuveyt az bulutlu ve açık 32-41, Medine az bulutlu ve açık 30-44, Mekke az bulutlu ve açık 31-42, Riyad az bulutlu ve açık 29-43, Şam az bulutlu ve açık 17-36, Tahran az bulutlu ve açık 23-36, Taşkent az bulutlu ve açık 27-40, Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 17-22 derece, Cezayir parçalı bulutlu 21-31, Kahire az bulutlu ve açık 23-37, Melbourne çok bulutlu 6-14, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 16-23, New York parçalı bulutlu 20-26, Sydney çok bulutlu 12-16, Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 21-31 derece, Chaturanga parçalı bulutlu 19-31, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 21-32, Köln az bulutlu ve açık 23-37, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 20-28, Münih az bulutlu ve açık 20-34, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 21-35, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 22-30, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 18-31, Taraglia parçalı bulutlu 19-32, Balkaneş parçalı bulutlu 19-32, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 18-32, Gazimagosa az bulutlu 21-31, Girne az bulutlu 23-29, Lefkoşa az bulutlu 21-34, Güzelyurt az bulutlu 17-35 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
3: Pancar işi çok zor, kolay değil.
4: Gece saat 12'ye kadar biz hep tarlada çalışıyoruz, hep sürünüyoruz. Yani.
3: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş edildi. Dumana boğduk.
4: Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yoktu. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
3: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım elde gidecekti.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Hayat.

sevgili dinleyiciler, Bakanlığımızdan Haberler programına hoş geldiniz. Spikeriniz ben Diler Demir, editörümüz Gülçin Çağlar'la birlikte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan en son haberleri sizlerle paylaşacağız. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 2025 yılında meydana gelen depremlerde evleri yıkılan vatandaşlar için inşa edilen 1180 bağımsız bölümün yapımında sona gelindi. TOKİ koordinasyonunda yürütülen projede 736 afet konutu, 385 köy evi, 36 iş yeri ve 23 ahır yer alıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni konutların çok yakında hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti. Depremzedeler, evlerin beklediklerinden daha güzel ve kullanışlı olduğunu ifade ederek çalışmalardan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Balıkesir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Oğuzhan Kurtsa, inşaatların büyük ölçüde tamamlandığını ve konutların en kısa sürede teslim edileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Kurumu kabul etti. Görüşmede sıfır atık ve çevre politikalarının yanı sıra Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na ev sahipliğine ilişkin çalışmalar ele alındı. Bakan Kurum, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'a COP31 hazırlıkları ile ilgili bilgilendirme yaptı. Külliyede gerçekleşen kabule ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendiyi ziyaret ederek başta sıfır atık olmak üzere çevre politikalarımıza dair bilgi verdik. Ülkemizin dört bir köşesinde sürdürdüğümüz çalışmaların yanı sıra daha temiz, daha yeşil bir dünya anlayışıyla hayata geçireceğimiz yeni projelerimizi ve COP31 hazırlıklarımızı anlatarak istişare ettik. Saygıdeğer hanımefendiye çevre konusundaki hassasiyeti, kıymetli destekleri ve nazik kabulleri için şükranlarımı sunuyorum mesajını verdi. Türkiye ile Kırgızistan arasında Kırgızistan'la kentsel planlama alanında işbirliğine ilişkin anlaşması imzalandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kırgızistan Mimarlık, İnşaat ve Konut Hizmetleri Bakanı Sayın Nurdan Oruntayev ile beraberindeki heyeti kabul etti. Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede iki ülke arasında Kırgızistan'la kentsel planlama alanında işbirliğine ilişkin anlaşması imzalandı. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, Kırgızistan Mimarlık, İnşaat ve Konut Hizmetleri Bakanı Sayın Nurdan Oruntayev ile bakanlığımızda bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizin ardından şehircilik ve kentsel planlama alanlarında bilgi ve tecrübe paylaşımını güçlendirecek Kırgızistan'la kentsel planlama alanında işbirliğine ilişkin anlaşmayı imzaladık. Güvenli ve yaşanabilir şehirlerin geliştirilmesine katkı sunacak bu anlaşmanın iki kardeş ülke arasındaki stratejik ortaklığı daha da pekiştireceğine, Türk müteahhitlik ve müşavirlik sektörünün bölgedeki birikimini daha görünür kılacağına inanıyorum ifadelerini kullandı. Londra İklim Eğilim Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde konuşan COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da gerçekleştirilecek COP31'in temel önceliklerinin elektrifikasyon, atık yönetimi, dirençli şehirler, eğitim ve iklim finansmanı olduğunu açıkladı. İklim krizinin etkilerinin giderek arttığını belirten kurum, Süper El Niño tehdidiyle karşı karşıyayız. Kasım ayında Antalya'da bu gidişatı değiştirebileceğimize inanıyoruz, dedi. COP31 Başkanlığı olarak elektrifikasyon konusunda küresel bir tartışma başlatmak istediklerini ifade eden kurum, 2035 yılına kadar nihai enerji tüketiminin %35'inin elektrikten karşılanmasını hedeflediklerini söyledi. Hedefin ulaşım, binalar ve sanayide elektrifikasyonun hızlandırılmasıyla gerçekleştirileceğini belirten kurum, gelişmekte olan ülkelerin finansmana erişiminin önemine dikkat çekti. Atık yönetiminin de öncelikli başlıklardan biri olduğunu vurgulayan kurum, sıfır atık hareketi ve metan azaltım girişimi kapsamında 2035 yılına kadar atık artışını %50 azaltmayı hedeflediklerini açıkladı.
dirençli şehirler konusunda Türkiye'nin önemli deneyime sahip olduğunu belirten kurum, 6 Şubat depremlerinin ardından 11 ilde 455 konutun tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiğini, enerji verimliliği yüksek bu yapılar sayesinde enerji tüketiminde %39 tasarruf sağlandığını söyledi. TOP tarafından düzenlenen COP31 İş Dünyası Forumunda da konuşan kurum, özel sektörün iklim hedeflerinin uygulanmasında kritik rol üstleneceğini belirterek, hayata geçirilmeyen büyük taahhütlerin dönemi geride kaldı. Antalya'ya somut yatırım planlarıyla gelmeliyiz dedi. Enerji dönüşümü diyaloğu toplantısındaysa elektrifikasyonda 2035'e kadar %35 hedefinin ülkeler, uluslararası kuruluşlar ve iş dünyasından güçlü destek gördüğünü ifade eden kurum, temiz enerji dönüşümünün aynı zamanda adil kalkınma meselesi olduğunu vurguladı. Londra temasları kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le de görüşen kurum, COP31 hazırlıkları, enerji güvenliği, yenilenebilir enerji hedefleri, döngüsel ekonomi ve küresel işbirliği konularını ele aldı. Türkiye Enerji Dönüşümü Yatırım Forumunda konuşan kurum, Türkiye'nin son 20 yılda yenilenebilir enerji kapasitesini önemli ölçüde artırdığını belirterek, COP31'in uygulama odaklı bir zirve olacağını söyledi. Kurum, iklim hedeflerini yatırıma, teknolojiyi uygulamaya ve finansmanı sahadaki projelere dönüştürmek istiyoruz ifadelerini kullandı. Sevgili dinleyiciler, bakanlığımızdan haberler programının sonuna geldik. Spikeriniz ben Diler Demir, editörümüz Gülçin Çağlar'la birlikte bir başka programda buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: sayın dinleyiciler, Bilkent Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil AB grubu RH pozitif kana ihtiyaç vardır. AB grubu RH pozitif kan vermek isteyenlerin Bilkent Şehir Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli rica olunur. Tekrar ediyoruz. Bilkent Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil AB grubu RH pozitif kana ihtiyaç vardır. AB grubu RH pozitif kan vermek isteyenlerin Bilkent Şehir Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli rica olunur.
1: Sizde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
2: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
1: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
2: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
1: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
2: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
1: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
2: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
1: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
2: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Saat 4. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın cumartesi günü kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın cumartesi günü kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık. Öğleden sonra bölgenin kuzeydoğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 17-32, Bilecik 17-29, Bursa 19-33, Çanakkale 22-33, Edirne 21-35, İstanbul 23-31, Kırklareli 20-32, Kocaeli 21-30, Sakarya 20-30, Tekirdağ 21-30, Yalova 20-30 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri parçalı bulutlu, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Uşak'ın güneyi, Denizli'nin kuzey ilçeleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 14-29, Aydın 23-39, Denizli 22-36, Kütahya 13-28, İzmir 23-36, Manisa 22-36, Muğla 19-36, Uşak 15-31 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz parçalı bulutlu, Antalya'nın iç kesimleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Adana 23-34, Antalya 25-34, Burdur 16-32, Hatay 23-30, Isparta 16-31, Kahramanmaraş 20-36, Mersin 25-32, Osmaniye 23-33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Aksaray 17-29, Ankara 16-30, Çankırı 14-30, Eskişehir 16-31, Karaman 15-29, Kayseri 14-29, Kırıkkale 17-30, Kırşehir 15-27, Konya 18-30, Nevşehir 13-26, Niğde 15-28, Sivas 11-24, Yozgat 13-25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı, zamanla çok bulutlu. Bölgenin kıyı kesimleriyle Kastamonu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 16-31, Bolu 12-27, Düzce 17-30, Karabük 14-30, Kastamonu 11-27, Zonguldak 19-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, zamanla çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'de Tokat çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olacak. Amasya 15-28, Artvin 15-21, Bayburt 8-21, Çorum 13-27, Giresun 20-25, Gümüşhane 11-22, Ordu 20-25, Rize 19-25, Samsun 19-28, Sinop 19-29, Tokat 14-27, Trabzon 20-25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 12-26, Ardahan 7-20, Bingöl 17-31, Bitlis 12-35, Elazığ 17-33, Erzincan 14-27, Erzurum 10-24, Hakkari 17-28, Iğdır 20-30, Kars 9-22, Malatya 16-32, Muş 16-30, Tunceli 16-33, Şırnak 23-32, Van 13-23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-37, Batman 20-38, Diyarbakır 20-36, Gaziantep 21-36, Kilis 21-35, Mardin 25-35, Şanlıurfa 26-38, Siirt 24-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Hopasinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre. Batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26-30 Haziran Özel Güvenlik Günü ve haftasını kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 26-30 Haziran Özel Güvenlik Günü ve haftasının bu önemli mesleği başarıyla icra eden vatandaşlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm özel güvenlik personeli kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum, dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kademeler arası geçiş sınavlarının daha çok Türkçe olduğunu anlama temaları üzerine odaklandığını, hem LGS sınavında hem de YKS'de bir kez daha gördüklerini belirterek, çocuklarımızın kitap okuma alışkanlığı, hem eğitimleri hem de katılacakları sınavlarda kendilerini daha doğru ifade edebilmeleri açısından çok önemli, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yılbaşından bugüne düzenlenen 24.750 operasyonda 23,9 ton uyuşturucu madde ile 71,9 milyon uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 1155, can kaybı ise 304'e yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü Sağlık Acil Durumları Direktörü Ugarte, ardı ardaki büyük depremin meydana geldiği Venezuela'da ilk 72 saatin hayat kurtarmak için kritik öneme sahip olduğunu bildirdi. Ve son olarak spor. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki üçüncü maçında cumartesi günü Arjantin'le mücadele edecek. Kliwica kentinde oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ve 9. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kütahya-Eskişehir yolunun 17 ve 18. kilometrelerinde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 8 ve 9. kilometrelerinde toprak işleri, sanat yapıları, üst yapı çalışmaları yapılması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 27 Haziran Cumartesi günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Tokat ve Van şehirleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu şehirlerinde genel kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusuyla Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 28 Haziran Pazar günü yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 29 Haziran Pazartesi günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 27 Haziran Cumartesi günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, güneyinde öğle saatlerinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyinde güneydoğudan, zamanla batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, zamanla Mersin kıyılarında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 28 Haziran Pazar günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, kuzeyinde kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerine kadar yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerine kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 29 Haziran Pazartesi günü Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, güneyinde öğle saatlerine kadar yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji, hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Deniz Yolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: sayın dinleyiciler, Bilkent Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil AB grubu RH pozitif kana ihtiyaç vardır. AB grubu RH pozitif kan vermek isteyenlerin Bilkent Şehir Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli rica olunur. Tekrar ediyoruz. Bilkent Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil AB grubu RH pozitif kana ihtiyaç vardır. AB grubu RH pozitif kan vermek isteyenlerin Bilkent Şehir Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli rica olunur.
1: O mesaj geldiğinde önemli bir toplantıdaydım. Sonra o toplantıda ne konuşuldu? İnan hatırlamıyorum bile.
2: Hayatımda bir kere daha böyle heyecanlanmıştım. Eşim evlenme teklif ettiğinde.
3: Çok acayip bir duygu. Anlat diyorsunuz ya. Anlatamıyorum işte.
4: Kendi kendime sen birinin hayatını kurtardın dedim. Birinin hayatını kurtardın.
5: Bu gururu, bu mutluluğu yaşamak için siz de Türk Kızılay'ına gelin, kan bağışında bulunun, hayat kurtarın. Unutmayın, bağışlanan her kan, kurtarılan üç can.

Ormanlarımız yok oluyor. İnsanoğlunun ormanlara verdiği tahribat her geçen yıl artıyor. Dünyada her yıl ortalama 13 milyon hektarlık orman yok oluyor. Orman yangını bitkiler ve diğer canlıların ölümüne neden olarak inanılmaz boyutlarda ekolojik yıkımlarla sonuçlanıyor. Ormanların tahribatı ve ormansızlaşma, toprakların erozyon yoluyla kaybedilmesine, iklim değişikliğine ve atmosferik kirliliğe neden oluyor. Bunun sonucunda çölleşme, sel, heyelan, çığ ve kuraklık gibi felaketleri beraberinde getiriyor. Ormanları korumak hepimizin görevi. Orman yangınları konusunda duyarlı olunuz. Bir orman yangını gördüğünüzde ücretsiz hizmet veren Alo 177 hattına bildiriniz. Geleceğimiz kül olmasın.

0: Saat 5. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeriyle Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeriyle Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık. Öğleden sonra bölgenin kuzeydoğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 17-32, Bilecik 17-29, Bursa 19-33, Çanakkale 22-33, Edirne 21-35, İstanbul 23-31, Kırklareli 20-32, Kocaeli 21-30, Sakarya 20-30, Tekirdağ 21-30, Yalova 20-30 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri parçalı bulutlu, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Uşak'ın güneyi, Denizli'nin kuzey ilçeleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 14-29, Aydın 23-39, Denizli 22-36, Kütahya 13-28, İzmir 23-36, Manisa 22-36, Muğla 19-36, Uşak 15-31 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz parçalı bulutlu, Antalya'nın iç kesimleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Adana 23-34, Antalya 25-34, Burdur 16-32, Hatay 23-30, Isparta 16-31, Kahramanmaraş 20-36, Mersin 25-32, Osmaniye 23-33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Aksaray 17-29, Ankara 16-30, Çankırı 14-30, Eskişehir 16-31, Karaman 15-29, Kayseri 14-29, Kırıkkale 17-30, Kırşehir 15-27, Konya 18-30, Nevşehir 13-26, Niğde 15-28, Sivas 11-24, Yozgat 13-25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı, zamanla çok bulutlu. Bölgenin kıyı kesimleriyle Kastamonu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 16-31, Bolu 12-27, Düzce 17-30, Karabük 14-30, Kastamonu 11-27, Zonguldak 19-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, zamanla çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'de Tokat çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olacak. Amasya 15-28, Artvin 15-21, Bayburt 8-21, Çorum 13-27, Giresun 20-25, Gümüşhane 11-22, Ordu 20-25, Rize 19-25, Samsun 19-28, Sinop 19-29, Tokat 14-27, Trabzon 20-25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 12-26, Ardahan 7-20, Bingöl 17-31, Bitlis 12-35, Elazığ 17-33, Erzincan 14-27, Erzurum 10-24, Hakkari 17-28, Iğdır 20-30, Kars 9-22, Malatya 16-32, Muş 16-30, Tunceli 16-33, Şırnak 23-32, Van 13-23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-37, Batman 20-38, Diyarbakır 20-36, Gaziantep 21-36, Kilis 21-35, Mardin 25-35, Şanlıurfa 26-38, Siirt 24-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, güneyinde öğle saatlerinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, zamanla kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan dijital trafik haritası yoğun ilgiyle karşılaştı. 7-8 Temmuz'da düzenlenecek zirve öncesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan harita, erişim açılmasının ardından kısa sürede yoğun ilgi gördü. harita.iletisim.gov.tr adresinden hizmet veren platform yaklaşık 400 bin ziyaret ve 4 milyona yakın tıklanma aldı. Haritaya gösterilen ilgi yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmadı. Dünyanın dört bir yanından 122 ülkeden kullanıcı platforma erişim sağladı. Bu tablo zirvenin uluslararası kamuoyunda uyandırdığı yüksek ilgiyi de gözler önüne serdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde 28-29 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek NATO parlamenter zirvesine 20 meclis başkanının yanı sıra müttefik ülkelerin üst düzey parlamenter temsilcileri ve uluslararası kuruluşların yöneticileri katılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu ay AK Parti'ye 2 milletvekilinin katılması, CHP'dense 2 milletvekilinin istifa etmesi sonucu sandalye dağılımı değişti. İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz'la CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in AK Parti'ye katılmasıyla AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 277'ye yükseldi. Diğer taraftan geçen hafta İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in, bu hafta ise Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın CHP'den istifa etmesiyle CHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye sayısı 136'ya düştü. Söz konusu gelişmeler nedeniyle mecliste sandalye dağılımı değişirken bağımsız milletvekili sayısı 10 oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bitki koruma ürünlerine yönelik BRÇT sisteminin 1 Temmuz'dan itibaren ülke genelinde eş zamanlı uygulanacağını duyurdu. Fatih'te anne, baba ve iki çocuğun zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin davada ilaçlama şirketi sahibi ve oğluna 18 yıl hapis cezası verildi. İran devrim muhafızları ordusunun Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan 3 petrol tankerini durdurduğu ve tankerlerin Basra Körfezi'ne geri döndüğü bildirildi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Gazze şeridindeki yaygın yıkıma rağmen tarım ve hayvancılık sektöründe ilk toparlanma işaretlerinin görüldüğünü, ancak tohum, gübre ve ekipman gibi tarımsal girdilere yönelik kısıtlamaların acilen kaldırılması çağrısında bulundu. Ve son olarak spor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan, cumartesi günü H ve G gruplarında oynanacak 4 maçla devam edecek ve son 32 turuna kalan takımlar belli olacak. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada H grubunda Uruguay ile İspanya cumartesi günü Guadalajara Stadı'nda Türkiye saatiyle 3'te karşılaşacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ve 9. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kütahya-Eskişehir yolunun 17 ve 18. kilometrelerinde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 8 ve 9. kilometrelerinde toprak işleri, sanat yapıları, üst yapı çalışmaları yapılması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın cumartesi günü kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın cumartesi günü kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

sayın dinleyiciler, Bülkent Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil AB grubu RH pozitif kana ihtiyaç vardır. AB grubu RH pozitif kan vermek isteyenlerin Bülkent Şehir Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli rica olunur. Tekrar ediyoruz. Bülkent Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil AB grubu RH pozitif kana ihtiyaç vardır. AB grubu RH pozitif kan vermek isteyenlerin Bülkent Şehir Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli rica olunur.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 27 Haziran Cumartesi günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Tokat ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu çevrelerinde genel kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusuyla Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 28 Haziran Pazar günü yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 29 Haziran Pazartesi günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 27 Haziran Cumartesi günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra batısında yer yer 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, güneyinde öğle saatlerinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyinde güneydoğudan, zamanla batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, zamanla Mersin kıyılarında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 28 Haziran Pazar günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, kuzeyinde kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerine kadar yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerine kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 29 Haziran Pazartesi günü Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, güneyinde öğle saatlerine kadar yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji, hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Deniz çayları, su altının kıyılar boyunca uzanan eşsiz, kadim, bereketli ormanları. Balıklardan deniz atlarına yüzlerce türün beslenme, barınma, korunma ve üreme alanı. Gezegenimizin geleceği, nefes kaynağımız deniz çayırlarının yaşamları, kirlilik ve bilinçsiz denizcilik faaliyetleri nedeniyle tehlike altında. Gemi çapalarının dipte sürütülmesiyle sökülen deniz çayırları. Oysaki yaşamın ve sürdürülebilir balıkçılığın en büyük destekçisi. Yaşamın geleceğine çapa atmayalım. Bizlere nefes aldıran su altı ormanlarını birlikte koruyalım.

ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: Saat 6. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın cumartesi günü kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın cumartesi günü kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık. Öğleden sonra bölgenin kuzeydoğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 17-32, Bilecik 17-29, Bursa 19-33, Çanakkale 22-33, Edirne 21-35, İstanbul 23-31, Kırklareli 20-32, Kocaeli 21-30, Sakarya 20-30, Tekirdağ 21-30, Yalova 20-30 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri parçalı bulutlu, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Uşak'ın güneyi, Denizli'nin kuzey ilçeleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 14-29, Aydın 23-39, Denizli 22-36, Kütahya 13-28, İzmir 23-36, Manisa 22-36, Muğla 19-36, Uşak 15-31 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz parçalı bulutlu, Antalya'nın iç kesimleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Adana 23-34, Antalya 25-34, Burdur 16-32, Hatay 23-30, Isparta 16-31, Kahramanmaraş 20-36, Mersin 25-32, Osmaniye 23-33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Aksaray 17-29, Ankara 16-30, Çankırı 14-30, Eskişehir 16-31, Karaman 15-29, Kayseri 14-29, Kırıkkale 17-30, Kırşehir 15-27, Konya 18-30, Nevşehir 13-26, Niğde 15-28, Sivas 11-24, Yozgat 13-25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı, zamanla çok bulutlu. Bölgenin kıyı kesimleriyle Kastamonu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 16-31, Bolu 12-27, Düzce 17-30, Karabük 14-30, Kastamonu 11-27, Zonguldak 19-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, zamanla çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'de Tokat çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olacak. Amasya 15-28, Artvin 15-21, Bayburt 8-21, Çorum 13-27, Giresun 20-25, Gümüşhane 11-22, Ordu 20-25, Rize 19-25, Samsun 19-28, Sinop 19-29, Tokat 14-27, Trabzon 20-25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 12-26, Ardahan 7-20, Bingöl 17-31, Bitlis 12-35, Elazığ 17-33, Erzincan 14-27, Erzurum 10-24, Hakkari 17-28, Iğdır 20-30, Kars 9-22, Malatya 16-32, Muş 16-30, Tunceli 16-33, Şırnak 23-32, Van 13-23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-37, Batman 20-38, Diyarbakır 20-36, Gaziantep 21-36, Kilis 21-35, Mardin 25-35, Şanlıurfa 26-38, Siirt 24-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Topa Sinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre. Batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26-30 Haziran Özel Güvenlik Günü ve haftasını kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 26-30 Haziran Özel Güvenlik Günü ve haftasının bu önemli mesleği başarıyla icra eden vatandaşlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm özel güvenlik personeli kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum, dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kademeler arası geçiş sınavlarının daha çok Türkçe olduğunu anlama temaları üzerine odaklandığını, hem LGS sınavında hem de YKS'de bir kez daha gördüklerini belirterek, çocuklarımızın kitap okuma alışkanlığı, hem eğitimleri hem de katılacakları sınavlarda kendilerini daha doğru ifade edebilmeleri açısından çok önemli, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yılbaşından bugüne düzenlenen 24.750 operasyonda 23,9 ton uyuşturucu madde ile 71,9 milyon uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 1155, can kaybı ise 304'e yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü Sağlık Acil Durumları Direktörü Ugarte, ard ardaki büyük depremin meydana geldiği Venezuela'da ilk 72 saatin hayat kurtarmak için kritik öneme sahip olduğunu bildirdi. Ve son olarak spor. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki üçüncü maçında cumartesi günü Arjantin'le mücadele edecek. Gliwice kentinde oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ve 9. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kütahya-Eskişehir yolunun 17 ve 18. kilometrelerinde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 8 ve 9. kilometrelerinde toprak işleri, sanat yapıları, üst yapı çalışmaları yapılması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeriyle Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeriyle Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 27 Haziran Cumartesi günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Tokat ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu çevrelerinde genel kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusuyla Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 28 Haziran Pazar günü yurdun kuzey doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 29 Haziran Pazartesi günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 27 Haziran Cumartesi günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra batısında yer yer 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, güneyinde öğle saatlerinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyinde güneydoğudan, zamanla batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, zamanla Mersin kıyılarında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 28 Haziran Pazar günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, kuzeyinde kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerine kadar yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerine kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 29 Haziran Pazartesi günü Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, güneyinde öğle saatlerine kadar yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji, hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: evinizde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

0: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Mehtap İnan'la N5 Dakika.
2: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden sizlere merhaba. Yeryüzünün yalnızca belirli bölgelerinde yayılış gösteren, yani yaşam alanı belirli bir bölgeyle sınırlı canlı tür ya da cinslerine endemik bitki türü deniyor. Bugün sizler için endemik bitkileri araştırdık. Türkiye'de birçok örnek var. İşte bugün Türkiye'de yetişen bu endemik bitki türlerinden sizlere bahsedeceğiz. Pek çok endemik bitki var ama Türkiye'de yetişen 16 tane endemik bitki türü çok çok çok özel. Yeryüzünün yalnızca belirli bölgelerinde yayılış gösteren, yani yaşam alanı belirli bir bölgeyle sınırlı canlı tür ya da cinslerine veriliyor endemik bitki türü. Bu bitkilerin ilki Anadolu glayölü. Anadolu glayölü adından da anlaşılacağı gibi sadece Türkiye'ye özgü, yani endemik. Kızılçam ormanlarında, maki ve kireç taşlı bölgelerde yetişiyor. Akdeniz ve Ege'nin bazı bölgelerinde rastlanıyor. İstanbul kardeleni. Nergiskillerden bir bitki. Türkiye'de doğal olarak İstanbul'la birlikte Bolu, Bursa ve Kırklareli'nde bulunuyor. Göknar ve kayın ormanları kenarında görülüyor. Ocak'la Nisan aylarında çiçeklenme dönemi ve o zaman muhteşem güzellikteki haliyle bu saydığımız bölgelerde görülüyor. Kapadokya soğanı. Çiçeklerinde 6 adet taç yaprak bulunuyor. Kayalık, ormanlık alanları seviyor. Yerden yüksekliği 30 ile 40 santim. 900 ile 1400 metreler yetişmesi için uygun. Pembeye çalan çiçekler olgunlaştığında beyaz renk alıyor. Haziran, Ağustos ayları arası çiçeklenen çok yıllık otsu bir bitki. Antalya çiğdemi. Çok yıllık bir bitki. 900 ile 1250 metre yükseklikte dağınık Koyerkus ormanlarında yetişiyor. Ekim ile Aralık aylarında çiçek açıyor ve Antalya'da bulunuyor. O kadar güzel bir bitki ki Van ters lalesi. Hüznün sembolü olarak bilinen en eski süs bitkisi ters lale, soğanlı bitkiler familyasında. Birçok din ve kültür için hüznün sembolü olarak kabul edilmiş, efsanelere konu olmuş bu bitki Van'da ve Van ters lalesi olarak tanınıyor. Çan çiçeği, iki ya da çok yıllık bitkilerden. Adlarını çiçeklerinin çan şeklinde olmasından alıyor. Latince'de campanula, küçük çan anlamına geliyor. Çiçekler için bahçelerde ve saksılarda süs bitkisi olarak yetiştirilebiliyor. Sevgi çiçeği, papatyagillerden bir bitki. Türkiye'ye özgü nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Halk arasında yanar döner, gelin düğmesi, türbe ya da kırmızı peygamber çiçeği ve hasırcı çiçeği olarak da bilinen sevgi çiçeği dünyada yalnızca Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Hacı Hasan köyü yakınında yetişiyor. Nesli tarım ilaçları yüzünden neredeyse yok olmak üzere. Bern Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınmış. İlk kez 1848 yılında bir Rus bilim insanı buluyor. Ankara Gölbaşı, Gölbek Yavrucak arasında toplanıyor. Türkiye bitkileri eserinde belirtilen bu bitki sadece gölbaşında bulunuyor. Eber sarısı ya da piyan olarak geçen baklagillerden rizomlu, dik, çok yıllık otsu bir bitki. Cinsinin Türkiye'deki tek türü 1982-83 yıllarında keşfedilmiş. Yazılı kaynaklarda sarı çiçeklerinden dolayı eber sarısı adı da verilen bitki için yöre halkı acı meyan anlamında acı piyan ya da kısaca meyan anlamına piyan adını kullanır. Kökünden şerbet yapılan mavimsi, mor çiçekli meyansa ayrı bir bitkidir. Bunun rengi tamamen sarı. Türkiye'nin endemik bitkilerinden olan türün doğada kısa süre içinde yok olacak olan türler içerisinde olduğu, çok tehlikede kategorisinde bulunduğu biliniyor. Daha hangileri yok ki? İstanbul nazendesini mi istersiniz? Yoksa diş otu gillerden bir bitki mi istersiniz? Sonra misk soğanı mı? Hepsi Türkiye'de ve endemik bitki türlerinde. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Eğer bu endemik bitki türlerini merak ediyorsanız, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye Bitkileri eserinde hepsine ulaşabilirsiniz. Bir sonraki programımıza kadar endemik bitkilerimizin topraklarında daim üremesini, adlarının memleketimizde daima anılmasını diliyorum ve istiyorum ki kulağınız bizde olsun.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: Saat 7. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeriyle Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeriyle Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Sayın dinleyiciler, bugün 27 Haziran Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir en yüksek 32 derece, Bilecik 29, Bursa ve Çanakkale 33, Edirne 35, İstanbul 31, Kırklareli 32, Kocaeli 31, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova 30 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak esecek. Adana en yüksek 34 derece. Antalya 34, Burdur 32, Hatay 30, Isparta 31, Kahramanmaraş 36, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kısa süreli ve fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar en yüksek 29 derece. Aydın 39, Denizli 36, Kütahya 28, İzmir 36, Manisa ve Muğla 36, Uşak 31 derece.

Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak esecek. Adana en yüksek 34 derece. Antalya 34, Burdur 32, Hatay 30, Isparta 31, Kahramanmaraş 36, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak esecek. Aksaray en yüksek 29 derece. Ankara ve Çankırı 30, Eskişehir 31, Karaman ve Kayseri 29, Kırıkkale 30, Kırşehir 27, Konya 30, Nevşehir 26, Niğde 28, Sivas 24, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kıyı kesimleriyle Kastamonu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 31 derece. Bolu 27, Düzce ve Karabük 30, Kastamonu 27, Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'le Tokat çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya en yüksek 28 derece. Artvin ve Bayburt 21, Çorum 27, Giresun 25, Gümüşhane 22, Ordu ve Rize 25, Samsun 28, Sinop 29, Tokat 27, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar bölgenin batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak esecek. Ağrı en yüksek 26 derece. Ardahan 20, Bingöl 31, Bitlis 25, Elazığ 33, Erzincan 27, Erzurum 24, Hakkari 28, Iğdır 30, Kars 22, Malatya 32, Muş 30, Tunceli 33, Şırnak 32, Van 23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en yüksek 37 derece, Batman 38, Diyarbakır ve Gaziantep 36, Kilis ve Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor, hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor, hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan, batısında batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Milli İrade Platformu tarafından MÜSİAD Genel Merkezi'nde düzenlenen 15. Milli İrade Buluşması'nda konuştu. Bakanlığın deprem bölgesindeki çalışmaları hakkında bilgi veren Bakan Kurum, binlerce şantiyede yürütülen çalışmalarla kısa sürede konutların yanı sıra şehirlerin kimliğine uygun sosyal donatı ve altyapı yatırımlarının da hayata geçirildiğini belirtti. Kurum, çalışmaların yalnızca deprem bölgesiyle sınırlı olmadığını belirterek, Eylül ayında da kiralık konutlarımızı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Sosyal konutlarımız hem vatandaşlarımızı uygun fiyatlarla konut sahibi yapıyoruz, hem deprem gerçeğiyle yaşayan ülkemizde milletimizi sağlam yuvalara kavuşturuyoruz ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ne Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığıyla mücadele günü vesilesiyle uyuşturucu ve her türlü zararlı maddeyle mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti. Bakan Gürlek, ceza infaz kurumlarımızda bağımlılıkla mücadeleye yönelik özel alanlar oluşturuyor, hükümlü ve tutuklulara kapsamlı psikososyal destek sunuyoruz ifadesine yer verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 225 şüpheliden 178'i tutuklandı. 34'ü hakkındaysa adli kontrol kararı verildi. Türkiye genelinde organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 1037 şüpheliden 549'u yakalandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı. Milli Savunma Bakanlığı, AFAD Başkanlığı'nın talebi üzerine oluşturulan arama kurtarma ekiplerinin ve insani yardım malzemelerinin Türk Hava Kuvvetleri'ne ait A-400M uçağıyla Venezuela'daki afet bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktığını bildirdi. Hatay merkezli iki ilde sahte belgelerle usulsüz emeklilik işlemleri yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. İran basınında yer alan Devrim Muhafızları Ordusu'nun açıklamasında deniz ve hava kuvvetlerimiz bu saldırıyı bertaraf etmeyi başardı. Saldırgan güçleri geri çekilmeye zorladı ve böylece İran'ın toprak ve karasuları üzerindeki egemenliğini korudu ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca bu saldırganlığın cevapsız kalmayacağını ve cevabımızın seçtiğimiz zaman ve yerde hızlı ve kararlı olacağını vurguluyoruz denildi. İran basını Sirik kentinde patlama seslerinin duyulmasını ardından şehirdeki iskelenin saldırıya uğradığını bildirmişti. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın açıklamasındaysa dün Hürmüz Boğazı'nda bir kargo gemisine yapılan saldırıya karşılık İran kıyısındaki hedeflerin vurulduğu belirtilmişti. Ve spor, Beşiktaş erkek basketbol takımının gelecek sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği duyuruldu. EuroLeague yönetimi ligin gelecek sezonda 20 takımla oynanmasına karar verdi. Organizasyonun açıklamasında Beşiktaş ve Paris Basketbol'un bir yıllık wild card yani özel davetle 24 Eylül'de başlayacak 2026-2027 Avrupa Ligi sezonunda mücadele edecek 20 takım arasında yer aldığı belirtildi. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Kavşağı Hastal Kavşağı arasında Ankara istikametinde 00.15 4 saatleri arasında Cebeci Tüneli Güney Tüpü'nde bakım onarım çalışması yapılacağından, çalışmalar süresince bant aktarımı yapılarak trafik akışı tek platformdan iki yönlü sağlanıyor. İzmir Çevre Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde köprü derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Kemalpaşa Köprüsü Aydın istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor. Çeşmeli Mersin Tarsus Otoyolu'nda Tarsus Batı Kavşağı D400 Kavşağı arasında yapılacak yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Aksaray Nevşehir yolunun 0 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle 13 ila 16. kilometreleri arasında ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir Devlet yolunun 10 ila 11. kilometrelerinde Kırıkkale ve Kırşehir istikametlerinde servis yollarından kontrolü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 64 ila 67. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Darende yolunun 26 ila 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 27 Haziran Cumartesi günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Tokat ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu çevrelerinde genel kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusuyla Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 28 Haziran Pazar günü yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 29 Haziran Pazartesi günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 27 Haziran Cumartesi günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra batısında yer yer 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, güneyinde öğle saatlerinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyinde güneydoğudan, zamanla batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, zamanla Mersin kıyılarında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 28 Haziran Pazar günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, kuzeyinde kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerine kadar yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerine kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 29 Haziran Pazartesi günü Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, güneyinde öğle saatlerine kadar yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji, hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Deniz kirliliği, tüm dünyanın bertaraf etmek için mücadele verdiği hayati çevre sorunlarından biri. Denizlerdeki kirliliğin %80'i kıyılarda gerçekleştirilen faaliyetler ya da doğaya bırakılan atıklardan kaynaklanıyor. Özellikle plastik atıklar deniz yaşamı ve dünya okyanusları için yıkıcı bir sorun. Birleşmiş Milletler'e göre yılda yaklaşık 8 milyon ton plastik atık denizlere karışıyor. Masmavi denizlerimizi birlikte koruyalım. Onu küresel bir atık alanına dönüşmekten kurtaralım.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: biliyor muydunuz?
1: Renkleri nasıl görürüz? Gözümüze gelen değişik dalga boylarındaki ışığın değişik renkler olarak algılanması karmaşık bir süreçle gerçekleşir. Gözün arkasında bulunan A tabakadaki hücrelerin bir bölümü olan koni hücreler, değişik renklerin karşılığı olan değişik dalga boylarındaki ışık ışınlarına karşı duyarlıdır. Biçimleri nedeniyle koni hücreler adı verilen bu hücrelerden bazıları kırmızı ışığa, bazıları yeşil ışığa, bazıları da mavi ışığa duyarlıdır. Duyarlı olduğu tür ışıkla uyarılan bu koni hücrede belirli bir kimyasal değişim olur ve bunun sonucunda oluşan elektrik sinyalleri görme sinirleriyle beyine iletilir. Beyin, koni hücrelerden aldığı bu elektrik sinyallerini tam olarak bilmediğimiz bir biçimde çözümleyerek renk dediğimiz algıya dönüştürür. Renkleri ya da bazı renkleri göremeyen insanlara renk körü denir. Birçok türü ve derecesi olan renk körlüğünün en çok rastlanan türü kırmızıyla yeşili birbirinden ayırt edememek biçiminde görülür. Renkleri ayırt edebilmek bazı mesleklerde çok önemlidir. Erkeklerde kadınlardan çok daha fazla görülen renk körlüğü konusunda son yıllarda geniş araştırmalar yapılmaktadır. Kuşlar, arılar, kelebekler ve maymunlar renkleri görebilir. Balıklar ve bazı sürüngenler de renk görebilir ama kediler, köpekler, domuzlar, atlar, sığırlar ve öbür dört ayaklı hayvanlar renkleri göremez. Bu hayvanlar dünyayı siyah, beyaz ve gri'nin tonlarında görür.
0: Biliyor muydunuz?
1: Evde kullandığınız tartı nasıl çalışır? Banyo terazilerine dışarıdan baktığımızda bir platform ve ibreden oluştuğunu görürüz. Üzerine çıkıldığında platformun aşağı doğru hareket ettiği hissedilir. Ağırlığımızın ölçütü olan bu küçük hareket, tartının içindeki kaldıraç mekanizması tarafından ibreye iletilir. Bilindiği gibi kaldıraçlar basit makinelerdir ve bir yükü daha az kuvvet harcayarak kaldırmamızı sağlarlar. Birinci tip kaldıraçlarda destek her zaman yükle kuvvet arasında bulunur. Tahterevalli birinci tip kaldıraçlara güzel bir örnektir. İkinci tip kaldıraçlarda destek bir uçta, kuvvet diğer uçtadır. İkinci tip kaldıraçları örnek olarak da el arabasını verebiliriz. Son olarak üçüncü tip kaldıraçlarda destek bir uçta, yük diğer uçtadır. Bu tip kaldıraçlara verebileceğimiz örnek ise cımbızdır. Tartıdaki platformun hemen altında bulunan üçüncü tip kaldıraçlar platformun hareketini ana yaya bağlı olan küçük bir levhaya iletirler. Kaldıraçlar bu levhanın aşağı doğru hareket etmesine ve yayı ağırlığımızla orantılı olacak şekilde germesine sebep olurlar. Yayın bu hareketi yine yaya bağlı bulunan bir manivelanın dönmesini sağlar. Manivela ise ibre ile kendisi arasında bulunan başka bir yayı hareket ettirir. Bu yayın hareketi de ibreyi döndürür ve tartı bize ağırlığımızı bildirir.
0: Biliyor muydunuz?
1: Aslında vücudumuzun geceleri parladığını, fakat bu çıkan ışığın gözlerimizin algılayabileceğinden 1000 kat daha zayıf olduğunu. Kedilerin başını bir objeye, masa ayaklarına veya sevdiği kişinin bedenine sürttüklerini ve bıraktıkları kokunun o bölgenin kendilerine ait olduğunu belirttiğini. Bir jumbo jetin kalkışı sırasında 2000 litre akaryakıt tükettiğini biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: saat 8. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir en yüksek 32 derece, Bilecik 29, Bursa ve Çanakkale 33, Edirne 35, İstanbul 31, Kırklareli 32, Kocaeli 31, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kısa süreli ve fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar en yüksek 29 derece. Aydın 39, Denizli 36, Kütahya 28, İzmir 36, Manisa ve Muğla 36, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak esecek. Adana en yüksek 34 derece. Antalya 34, Burdur 32, Hatay 30, Isparta 31, Kahramanmaraş 36, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak esecek. Aksaray en yüksek 29 derece. Ankara ve Çankırı 30, Eskişehir 31, Karaman ve Kayseri 29, Kırıkkale 30, Kırşehir 27, Konya 30, Nevşehir 26, Niğde 28, Sivas 24, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kıyı kesimleriyle Kastamonu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 31 derece. Bolu 27, Düzce ve Karabük 30, Kastamonu 27, Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'le Tokat çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya en yüksek 28 derece, Artvin ve Bayburt 21, Çorum 27, Giresun 25, Gümüşhane 22, Ordu ve Rize 25, Samsun 28, Sinop 29, Tokat 27, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar bölgenin batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak esecek. Ağrı en yüksek 26 derece. Ardahan 20, Bingöl 31, Bitlis 25, Elazığ 33, Erzincan 27, Erzurum 24, Hakkari 28, Iğdır 30, Kars 22, Malatya 32, Muş 30, Tunceli 33, Şırnak 32, Van 23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en yüksek 37 derece. Batman 38, Diyarbakır ve Gaziantep 36, Kilis ve Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 27 Haziran Cumartesi. Denizlerimizde bugün Marmara Denizi'nde ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, güneyinde öğle saatlerinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, Mersin Körfezi'nde ise kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.
2: Şimdi haberler.
3: Sayın dinleyiciler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Milli İrade Platformu tarafından MÜSİAD Genel Merkezi'nde düzenlenen 15. Milli İrade Buluşması'nda konuştu. Bakanlığın deprem bölgesindeki çalışmaları hakkında bilgi veren Bakan Kurum, binlerce şantiyede yürütülen çalışmalarla kısa sürede konutların yanı sıra şehirlerin kimliğine uygun sosyal donatı ve altyapı yatırımlarının da hayata geçirildiğini belirtti. Kurum, çalışmaların yalnızca deprem bölgesiyle sınırlı olmadığını belirterek, Eylül ayında da kiralık konutlarımızı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Sosyal konutlarımızla hem vatandaşlarımızı uygun fiyatlarla konut sahibi yapıyoruz, hem deprem gerçeğiyle yaşayan ülkemizde milletimizi sağlam yuvalara kavuşturuyoruz ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ne Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü vesilesiyle uyuşturucu ve her türlü zararlı maddeyle mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti. Bakan Gürlek, ceza infaz kurumlarımızda bağımlılıkla mücadeleye yönelik özel alanlar oluşturuyor, hükümlü ve tutuklulara kapsamlı psikososyal destek sunuyoruz ifadesine yer verdi. Türkiye genelinde organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 1037 şüpheliden 549'u yakalandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı. Milli Savunma Bakanlığı, AFAD Başkanlığı'nın talebi üzerine oluşturulan arama kurtarma ekiplerinin ve insani yardım malzemelerinin Türk Hava Kuvvetleri'ne ait A-400M uçağıyla Venezuela'daki afet bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktığını bildirdi. Hatay merkezli iki ilde sahte belgelerle usulsüz emeklilik işlemleri yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. İran basınında yer alan Devrim Muhafızları Ordusu'nun açıklamasında deniz ve hava kuvvetlerimiz bu saldırıyı bertaraf etmeyi başardı. Saldırgan güçleri geri çekilmeye zorladı ve böylece İran'ın toprak ve karasuları üzerindeki egemenliğini korudu ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca bu saldırganlığın cevapsız kalmayacağını ve cevabımızın seçtiğimiz zaman ve yerde hızlı ve kararlı olacağını vurguluyoruz denildi. İran basını Sirik kentinde patlama seslerinin duyulmasının ardından şehirdeki iskelenin saldırıya uğradığını bildirmişti. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın açıklamasında ise dün Hürmüz Boğazı'nda bir kargo gemisine yapılan saldırıya karşılık İran kıyısındaki hedeflerin vurulduğu belirtilmişti. Ve spor, Beşiktaş erkek basketbol takımının gelecek sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği duyuruldu. EuroLeague yönetimi, ligin gelecek sezonda 20 takımla oynanmasına karar verdi. Organizasyonun açıklamasında Beşiktaş ve Paris Basketbol'un bir yıllık wild card yani özel davetle 24 Eylül'de başlayacak 2026-2027 Avrupa Ligi sezonunda mücadele edecek 20 takım arasında yer aldığı belirtildi. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde köprü derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Kemalpaşa Köprüsü Aydın istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor. Çeşmeli Mersin Tarsus Otoyolu'nda Tarsus Batı Kavşağı D400 kavşağı arasında yapılacak yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Aksaray Nevşehir yolunun 0 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle 13 ila 16. kilometreleri arasında ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir Devlet Yolu'nun 10 ila 11. kilometrelerinde Kırıkkale ve Kırşehir istikametlerinde servis yollarından kontrolü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 64 ila 67. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Darende yolunun 26 ila 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
4: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamızda kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onları çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yanına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var, adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
5: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
4: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
0: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek sanarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
4: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımıza paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.
6: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Değerli dinleyenler, Türkiye'nin en havalı radyosu Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'ndasınız. Basında Gündem programından bütün dinleyenlerimize mutlu sabahlar, günaydın diyoruz. Programımızda her sabah olduğu gibi saatimiz 10'u gösterene kadar sizlerle birlikte olacağız. Bazı gazetelerin öne çıkan haberlerini sizlerle buluşturacağız. Ayrıca İstanbul'un ve Ankara'nın trafik durumunu da yine sizler için aktaracağız. Basında Gündem programında bu sabah teknik yapımda Deniz Gökyar, mikrofonda ben Nihan Ünsal sizlere eşlik ediyoruz. Şimdiden güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Programımıza ilk olarak Sabah gazetesinin haberleriyle başlayalım. Evet, manşet haberinde 119 ülkede FETÖ'cü avı başlığını atmış Sabah gazetesi. 15 Temmuz ihanetinin 10. yıl dönümü yaklaşırken devletin hafızası FETÖ'cü hainleri unutmuyor. MİT 119 ülkeye firar eden örgütün tepe yöneticilerinin ev adreslerini belirledi ve iade için düğmeye basıldı. Güney Amerika'dan Avrupa'ya, Rusya'dan Afrika hattına firar eden FETÖ'nün gizli konseyi hücre hücre çözümlenerek haritalandırıldı. 119 ülkede yaşayan 2762 örgüt üyesinin güncel adresleri belirlendi. Suç dosyalarına yeni belgeler eklenen bu isimlerin iade işlemleri hızlandırıldı. Gülen'in ölümünün ardından FETÖ'nün başına geçen Cevdet Türkyolu ve Mustafa Özcan iade listesinin başında bulunuyor. Türkiye'nin yoğun baskısı nedeniyle dünyanın birçok merkezinde yaşayan örgüt militanları ülke değiştirmek zorunda kaldı. Sosyal medyadan video yayınlayan FETÖ'cü hainler Türkiye'ye iade edilmemek için yalvardı. ABD'de 42, Avrupa'da ise 12 örgüt yöneticisinin bulunduğu tespit edildi, demiş gazete. Haberin detayları yine 12. sayfada yer alıyor Sabah'ta. Türkiye dünyanın saygı duyduğu ülke başlığı atılmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracattaki başarılarımız artık milli motivasyon kaynağımız haline geldi, sayfada yer alıyor Sabah'ta. Türkiye dünyanın saygı duyduğu ülke başlığı atılmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracattaki başarılarımız artık milli motivasyon kaynağımız haline geldi. 2025'te mal ve

vardır diyor 19. düzeltiyorum 10. sayfada bu haberin de detayları. 81 ilde eş zamanlı çete temizliği, gençleri suça sürükleyen, esnafı haraca bağlayan sokak çetelerine operasyon düzenlendi. 549 gözaltı. Ülke genelindeki operasyonlarda sokak çetelerine ağır darbe vuruldu. 48 operasyonda toplam 549 şüpheli yakalandı. İstanbul'da halkın kabusu olan Kara Cellatlar suç örgütü çökertildi. Bakan Gürlek, şehirlerin huzurunu bozanlara geçit yok. 7. sayfada bu haberin de detayları. Venezuela'da can pazarı. 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki depremle yıkımı yaşayan Venezuela'da kayıplar artıyor. İnsani kriz de derinleşiyor. Ölü sayısı 589'a, yaralı sayısı ise 2980'e çıktı. Enkaz yığınlarında aç ve susuz kalan yüz binlerce kişi için uluslararası yardım seferberliği hız kazandı. Ayrıca Türkiye yardım elini uzattı demiş gazete. İki askeri uçak arama kurtarma ekipleri ve insani yardımları götürdü diyor. Haberin detayları 18. sayfada. Evet, dünden yine üzücü bir haber paylaşalım. Kadir İnanır hayata veda etti. Türk sinemasının efsanevi oyuncusu Kadir İnanır 77 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun vefatı Türkiye'yi hüzne boğdu. İnanır, başta Selvi Boylum Al Yazmalım olmak üzere yüzlerce unutulmaz filmle gönüllerde taht kurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan usta oyuncu için başsağlığı mesajı yayınladı. İkinci sayfada detaylar. Biz de değerli sanatçımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevenlerine, yakınlarına, ailesine ve milletimize başsağlığı. Ve spor haberiyle noktalayalım gazeteyi. Geç gelen gurur. Milli takım Dünya Kupası'na veda ederken son sözünü galibiyetle söyledi. Ay Yıldızlılar Amerika Birleşik Devletleri'ni Arda Güler, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan'ın uzatmadaki golüyle 3-2 mağlup ederek turnuvayı 3 puanla tamamladı. Coşkulu futbol teselli oldu demiş gazete. Evet, bu haberin de detayları spor sayfasında. Sabah gazetesini bu haberle birlikte noktalamış olduk. Güzel bir şarkı arası verelim. Sonrasında yine gazete haberlerimizde burada olacağız.

Değerli dinleyenler, Türkiye'nin en havalı radyosu Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Basında gündem programımız devam ediyor kaldığı yerden. Evet, sabah gazetesiyle başlamıştık. Akşamın haberlerine yer verelim şimdi de. Ekonomiye can suyu başlığını atmış gazete manşet haberinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatçılar için reskont kredilerinde günlük limiti 5 milyar liraya, Exim Bank'ın sermayesinde 100 milyar liraya çıkardıklarını açıkladı. Evet, Erdoğan, TİM 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları ödül törenine katıldı diyor gazete. Buradaki açıklamalarına yer vermiş. Türkiye 23 çeyrektir kesintisiz büyüyor. Küresel pazarlarda bayrağımızın dalgalanmadığı tek bir gümrük kapısı bırakmama şiarıyla gerçekleştirdiğimiz ihracattaki başarılarımız artık milli motivasyon kaynağımızdır demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Savunma sanayinde bir yıllık ihracatı bir haftada yapıyoruz. Exim Bank'ın sermayesini 100 milyar liraya çıkardık. 3 yıl önce 300 milyon lira olan reskont kredileri limitini de 5 milyar liraya yükseltiyoruz. Detayları 15. sayfada bu açıklamaların. Okul kamerası emniyete bağlanacak. Milli Eğitim Bakanı Tekin, okullardaki kameraların emniyetin takip sistemine bağlanacağını söyledi. Bu yıl bir takım tedbirler aldık. Bu tedbirleri daha da sıkılaştıracak adımları atıyoruz. Okullarımızdaki kameraları KGYS sistemine entegre ediyoruz. Yeni eğitim yılında emniyet birimleri kameralar üzerinden okulları izleyebilecek. Her okulun şahsına münhasır güvenlik sistemi olacak. Venezuela'ya dost yardımı. Türkiye çifte depremle yıkılan Venezuela'ya 45 kişilik yardım ekibi gönderdi. Venezuela'da önceki gün 39 saniye arayla 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. En az 235 kişi öldü, 4300 kişi yaralandı. Türkiye, Venezuela'ya 37 AFAD, 6 UMKE, 2 Kızılay personeliyle 2 arama köpeği ve 3 tam donanımlı arama kurtarma aracı gönderdi. Detaylar 24. sayfada. Tatil başladı, otogar doldu demiş gazete. Okulların tatil olmasıyla birlikte şehirler arası seyahatlerde yoğunluk yaşandı. Sektör temsilcileri yaz boyunca 30 milyon yolcu taşıyacaklarını söyledi. Yoğun haftalarda bilet fiyatları 700 ile 3000 lira arasında değişiyor. Son saniyede onurlu veda demiş gazete spor haberinin başlığında. Türkiye Dünya Kupası'ndaki son maçında ev sahibi ABD'yi 90+8'deki golle yenmeyi başardı. Avustralya ve Paraguay maçlarını kaybederek turnuvaya veda eden milliler, ABD ile çıktığı prestij maçının henüz 3. dakikasında yediği golle yenik duruma düştü. Önce Arda turnuvadaki ilk golümüzü attı, ardından Orkun Türkiye'yi öne geçirdi. İkinci yarıda ABD eşitliği sağlasa da Kaan Ayhan son saniyede zaferi ilan etti demiş gazete. Spor sayfasında yer alıyor bu haberin de detayları. Evet, böylelikle akşam gazetesini de yine noktalamış olduk. Güzel bir şarkı arası verelim. Sonrasında yine programımızda burada olacağız.

Değerli dinleyenler, basında gündem programımız devam ediyor. Bir diğer gazetemize geçmeden önce trafik durumuna göz atalım. Hem İstanbul için hem de Ankara için. Öncelikle İstanbul'a göz atacağız. İstanbul'da şu dakikalarda trafik akıcı görünüyor. Öncelikle köprülere hemen bakalım. Hem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hem de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik akıcı görünüyor. Haliç Köprüsü'nde Halıcıoğlu yönünde yer yer yoğunluk var. Ayvansaray yönünde ise trafik akıcı görünüyor. Yollara da bakalım. Öncelikle TEM'e göz atalım. TEM'de İstoç'tan Atatürk Olimpiyat Stadı'na kadar yaklaşık 25 dakikalık bir yolculuk süreniz var. Bahçeşehir'den Avrupa konutlarına kadar ise yaklaşık 10 dakika. D100 Karayolu'nda Florya Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 20 dakika görünüyor. Meclisimi Busan Caddesi, Kemeraltı Caddesi, Fındıklı'dan Tersaniye 5 dakika. Mehmet Akif Bulvarı, Maslak Caddesi'nden Birlik Caddesi'ne yaklaşık 15 dakika. Bağdat Caddesi'nde Bostancı'dan Suadiye'ye kadar, Kurtuluş Deresi Caddesi'nde Küçük Piyale'den Yenişehir'e kadar, Kuleli Caddesi Çengelköy'den Kuleli Askeri Lisesi'ne kadar, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi Namık Kemal Caddesi'nden Yavuz Selim Köprüsü'ne kadar, Kemeraltı Caddesi'nde Tersane'den Fransız Lisesi'ne kadar, Paşa Limanı Caddesi'nde Sultan Tepe'den Doğancılar'a kadarsa 5'er dakikalık mesafeler göze çarpıyor İstanbul'da. Ankara'ya da göz atalım. Başkent Ankara'da şu dakikalarda trafik nasıl? Hemen Ankara'dan bizi dinleyenlerimiz için paylaşalım. Ankara'da ise yer yer trafik yoğunluğu görünüyor. Hemen bazı yollardaki varış sürelerinizi paylaşalım. Tıp Fakültesi Caddesi'nde Mamak Kültür Merkezi'nden NATO yolu girişine kadar yaklaşık 10 dakika görünüyor yolculuğunuz. Kazım Karabekir Caddesi Hava Kurumu Müzesi Kavşağı'ndan Tandoğan Meydanı'na kadar ise yaklaşık 5 dakika. 2452. Cadde, 1859. Cadde Beytepe yolu Ümitköy Kavşağı'ndan Migros Kavşağı'na kadar 15 dakika görünüyor. Tıp Fakültesi Caddesi Talat Paşa Bulvarı NATO yolu çıkışından Numune Hastanesi'ne kadar 10 dakika. Dikmen Caddesi'nde Polis Evi'nden Cevizdere Caddesi girişine, Cevizdere Caddesi girişinden de Polis Evi'ne kadar 10'ar dakika. Doğukent Caddesi'nde Turan Güneş Bulvarı girişinden Kırkkonaklar Sapağı'na yine yaklaşık 10 dakika. Hoşdere Caddesi, Simon Bolivar Caddesi, Elçi Sokak'tan Turan Güneş Kavşağı'na, İstanbul yolunda Ankamol'den Atatürk Orman Çiftliği Kavşağı'na, 2452. Cadde Angora Evlerinden Ümitköy Kavşağı'na kadar yaklaşık 10'ar dakikalık mesafeler var başkent Ankara'da. Evet, trafikte seyir halinde olan bütün dinleyenlerimize güvenli sürüşler dileyerek şimdi bir şarkı arası verelim. Sonrasında bu bölümde son olarak Fotomaç gazetesinden spor haberlerini sizlerle buluşturacağız.

değerli dinleyenler, Türkiye'nin en havalı radyosu Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'ndasınız. Basında gündem programımızın ilk bölümünün yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bu bölümde son olarak Fotomaç gazetesinden spor haberlerini sizlerle paylaşacağız. Teşekkürler Bizim Çocuklar başlığını atmış manşet haberinde Fotomaç gazetesi. Amilli takımımız ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 yenerek Dünya Kupası'na galibiyetle ve iz bırakarak veda etti. Montoya bin zafere bedel demiş, Arda Güler tarihe geçti diyor gazete ayrıca. Avustralya ve Paraguay'a yenilerek 2026 Dünya Kupası'na veda eden amilli takımımız prestij için çıktığı maçta Amerika Birleşik Devletleri'ni mağlup ederken büyük alkış aldı. Amerika Birleşik Devletleri 3. dakikada Trusty ile öne geçti. Onda Arda Güler müthiş bir golle skoru eşitledi. 31'de Barış Alper'le 2-1 öne geçtik. 49'da Berhalter'in golü skora denge getirdi. 90+8'de Kaan Ayhan muazzam bir golle Türkiye'yi ABD önünde zafere taşıdı. 3-2 diyor gazete. Montoya'nın doğru bir 11 ile sahaya çıkması millilerimizi kendine getirdi. Adeta fabrika ayarlarına dönen bizim çocuklar ABD karşısında takır takır futbol oynayıp Türk halkına güzel bir galibiyet hediye etti. Kale önünde adeta duvar ören Ozan Kabak ve orta sahaya güç katan Salih Özcan, maçı tribünden izleyen Hollywood yıldızlarını bile büyüledi. Arda Güler ve Kenan Yıldız ise Amerika Birleşik Devletleri savunmasını darmadağın etti, diyor gazete. Maçla ilgili detaylar 2., 3. ve 4. sayfada yer alıyor Fotomaç'ta. Milli takımımıza sahip çıkalım diyor bir diğer haber başlığında gazete. Kulüpler Birliği dün toplandı. Başkan Ertuğrul Doğan toplantı sonrası öncelikle milli takımımız için destek çağrısı yaptı. Milli takımda arkadaşlarımıza yapılan hakaretler, küfürler, tehditler. Bunlar bize yakışmıyor. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. O milli formayı terleten herkese sahip çıkalım. 10+4 olan yabancı kuralından kimse memnun değil. Değişmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuracağız demiş. Dördüncü sayfada haberin detayları. Ayrıca Kulüpler Birliği toplantısında çok sert tartışmalar yaşandığı ortaya çıktı diyor gazete. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, burası Kanarya Severler Derneği değil, herkes haddini bilecek demiş. Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk ise, terbiyeli olmazsan seni herkesin içinde döver, buraya gömerim demiş diyor gazete. Dördüncü sayfada haberin detayları. Tabii ki spor için hoş olan açıklamalar değil. Evet, Fotomaç gazetesinden öne çıkan spor haberlerini de sizlerle buluşturduk. Bir de gazete yer vermemiş, biz yer verelim bu habere son olarak. Evet, Euroleague'deki takım sayımız da önümüzdeki sezon 3'e çıktı. Beşiktaş Euroleague'de. Biz de bu haberi TRT Spor'dan verelim. Beşiktaş erkek basketbol takımının gelecek sezon Avrupa Ligi'nde, yani Euroleague'de mücadele edeceği duyuruldu. Euroleague yönetimi ligin gelecek sezonda 20 takımla oynanmasına karar verdi. Organizasyonun açıklamasında Beşiktaş ve Paris Basketbol'un bir yıllık wild card, yani özel davetle 24 Eylül'de başlayacak 2026-27 Avrupa Ligi sezonunda mücadele edecek 20 takım arasında yer aldığı belirtildi demiş TRT Spor'da. Bu haberi de paylaşmış olalım. Beşiktaş erkek basketbol takımına da Fenerbahçe ve Anadolu Efes gibi başarılar dileyelim. Evet, böylelikle programımızın birinci bölümünü noktalamış olduk. İkinci bölümde yine diğer gazetelerimizden öne çıkan haberleri sizlerle buluşturacağız. Evet, şimdilik hoşça kalın diyoruz. Saat başı raporların ardından görüşmek ümidiyle.

0: Saat 9. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeriyle Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeriyle Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir en yüksek 32 derece, Bilecik 29, Bursa ve Çanakkale 33, Edirne 35, İstanbul 31, Kırklareli 32, Kocaeli 31, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kısa süreli ve fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar en yüksek 29 derece. Aydın 39, Denizli 36, Kütahya 28, İzmir 36, Manisa ve Muğla 36, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak esecek. Adana en yüksek 34 derece. Antalya 34, Burdur 32, Hatay 30, Isparta 31, Kahramanmaraş 36, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak esecek. Aksaray en yüksek 29 derece. Ankara ve Çankırı 30, Eskişehir 31, Karaman ve Kayseri 29, Kırıkkale 30, Kırşehir 27, Konya 30, Nevşehir 26, Niğde 28, Sivas 24, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kıyı kesimleriyle Kastamonu çevreleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 31 derece. Bolu 27, Düzce ve Karabük 30, Kastamonu 27, Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'le Tokat çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya en yüksek 28 derece, Artvin ve Bayburt 21, Çorum 27, Giresun 25, Gümüşhane 22, Ordu ve Rize 25, Samsun 28, Sinop 29, Tokat 27, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar bölgenin batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak esecek. Ağrı en yüksek 26 derece. Ardahan 20, Bingöl 31, Bitlis 25, Elazığ 33, Erzincan 27, Erzurum 24, Hakkari 28, Iğdır 30, Kars 22, Malatya 32, Muş 30, Tunceli 33, Şırnak 32, Van 23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en yüksek 37 derece, Batman 38, Diyarbakır ve Gaziantep 36, Kilis ve Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor, hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor, hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan, batısında batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Milli İrade Platformu tarafından MÜSİAD Genel Merkezi'nde düzenlenen 15. Milli İrade Buluşması'nda konuştu. Bakanlığın deprem bölgesindeki çalışmaları hakkında bilgi veren Bakan Kurum, binlerce şantiyede yürütülen çalışmalarla kısa sürede konutların yanı sıra şehirlerin kimliğine uygun sosyal donatı ve altyapı yatırımlarının da hayata geçirildiğini belirtti. Kurum, çalışmaların yalnızca deprem bölgesiyle sınırlı olmadığını belirterek, Eylül ayında da kiralık konutlarımızı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Sosyal konutlarımızla hem vatandaşlarımızı uygun fiyatlarla konut sahibi yapıyoruz, hem deprem gerçeğiyle yaşayan ülkemizde milletimizi sağlam yuvalara kavuşturuyoruz ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ne sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü vesilesiyle uyuşturucu ve her türlü zararlı maddeyle mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti. Bakan Gürlek, ceza infaz kurumlarımızda bağımlılıkla mücadeleye yönelik özel alanlar oluşturuyor, hükümlü ve tutuklulara kapsamlı psikososyal destek sunuyoruz ifadesine yer verdi. Türkiye genelinde organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 1037 şüpheliden 549'u yakalandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı. Milli Savunma Bakanlığı, AFAD Başkanlığı'nın talebi üzerine oluşturulan arama kurtarma ekiplerinin ve insani yardım malzemelerinin Türk Hava Kuvvetleri'ne ait A-400M uçağıyla Venezuela'daki afet bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktığını bildirdi. Hatay merkezli iki ilde sahte belgelerle usulsüz emeklilik işlemleri yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. İran basınında yer alan Devrim Muhafızları Ordusu'nun açıklamasında deniz ve hava kuvvetlerimiz bu saldırıyı bertaraf etmeyi başardı. Saldırgan güçleri geri çekilmeye zorladı ve böylece İran'ın toprak ve karasuları üzerindeki egemenliğini korudu ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca bu saldırganlığın cevapsız kalmayacağını ve cevabımızın seçtiğimiz zaman ve yerde hızlı ve kararlı olacağını vurguluyoruz denildi. İran basını, Sirik kentinde patlama seslerinin duyulmasının ardından şehirdeki iskelenin saldırıya uğradığını bildirmişti. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın açıklamasındaysa, dün Hürmüz Boğazı'nda bir kargo gemisine yapılan saldırıya karşılık İran kıyısındaki hedeflerin vurulduğu belirtilmişti. Ve spor, Beşiktaş erkek basketbol takımının gelecek sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği duyuruldu. EuroLeague yönetimi, ligin gelecek sezonda 20 takımla oynanmasına karar verdi. Organizasyonun açıklamasında Beşiktaş ve Paris Basketbol'un bir yıllık wild card yani özel davetle 24 Eylül'de başlayacak 2026-2027 Avrupa Ligi sezonunda mücadele edecek 20 takım arasında yer aldığı belirtildi. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde köprü derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Kemalpaşa Köprüsü Aydın istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor. Çeşmeli Mersin Tarsus Otoyolu'nda Tarsus Batı Kavşağı D400 kavşağı arasında yapılacak yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Aksaray Nevşehir yolunun 0 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle 13 ila 16. kilometreleri arasında ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir Devlet Yolu'nun 10 ila 11. kilometrelerinde Kırıkkale ve Kırşehir istikametlerinde servis yollarından kontrolü sağlanıyor. Nevşehir Kayseri Yolu'nun 64 ila 67. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Malatya Darende yolunun 26 ila 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
4: Sayın dinleyiciler, Bülkent Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil AB grubu RH pozitif kana ihtiyaç vardır. AB grubu RH pozitif kan vermek isteyenlerin Bülkent Şehir Hastanesi Kan Merkezi'ne başvurmaları önemli rica olunur. Tekrar ediyoruz. Bülkent Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil AB grubu RH pozitif kana ihtiyaç vardır. AB grubu RH pozitif kan vermek isteyenlerin Bülkent Şehir Hastanesi Kan Merkezi'ne başvurmaları önemli rica olunur.
5: Korkuyorum. Kan vermek deyince aklıma iğne geliyor. Canım acıyacak diye çok korkuyorum maalesef.
6: Korkuyorum. Çocuklarımı, torunlarımı bir daha göremeyeceğim diye çok korkuyorum.
7: Küçük bahaneler büyük iyiliklere engel olmasın. Türk Kızılay'ına kan bağışı yapın, hayat kurtarın. Unutmayın, bağışlanan her kan kurtarılan 3 can.
2: Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Değerli dinleyenler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Basında Gündem programımız ikinci bölümüyle devam ediyor. Radyosunu yeni açan dinleyenlerimize de programımıza hoş geldiniz. Mutlu sabahlar diyelim. Programımızda teknik yapımda Deniz Gökyar, mikrofonda ben Nihan Ünsal sizlere eşlik ediyoruz. Her sabah olduğu gibi bazı gazetelerimizden öne çıkan haberleri sizlerle buluşturuyoruz. İlk bölümde sabah, akşam ve fotomaç gazetelerinden haberlere yer verdik. Bu bölümde de Milliyet, Hürriyet ve Cumhuriyet gazetelerinin haberlerini sizlerle buluşturacağız. Ayrıca tarihte bugün köşemize de hemen göz atacağız. Tarihte bugün yaşanmış önemli olayları hep birlikte öğreneceğiz. Bugün 27 Haziran 2026. 2026 yılı öncesinde 27 Haziran günü yaşanmış önemli olaylar şöyle. 1916'da Hicaz bağımsızlığını ilan edilerek Osmanlı İmparatorluğundan ayrıldı. 1917'de Yunanistan İtilaf Devletlerine katıldı. 1918'de Azerice Azerbaycan'da resmi devlet dili ilan edildi. 1938'de helikopterin patenti Igor Sikorsky tarafından alındı. 1946'da müttefikler 12 adanın Yunanistan'a verilmesini kararlaştırdı. 1950'de Amerika Birleşik Devletleri Kore Savaşı'na asker yollama kararı aldı. Yine aynı yıl Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler üyelerine Güney Kore'ye yardım çağrısında bulundu. 1954'te dünyanın ilk nükleer enerji santrali Moskova yakınlarında Obninsk'te açıldı. 1957'de Louisiana ve Texas'ta meydana gelen Odry kasırgası. 1954'te dünyanın ilk nükleer enerji santrali Moskova yakınlarında Obninsk'te açıldı. 1957'de Louisiana ve Texas'ta meydana gelen Odry kasırgası 500 kişinin ölümüne yol açtı.

1976'da Fransız Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı Tel Aviv-Atina-Paris seferini yapmaktayken PKO militanlarınca kaçırıldı. Yani Filistin Kurtuluş Örgütü militanlarınca kaçırıldı ve Uganda'nın Entebbe şehrindeki Entebbe Uluslararası Havalimanı'na yönlendirildi. 1977'de Cibuti Cumhuriyeti Fransa'dan bağımsızlığını ilan etti. 1978'de Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi'ne bomba atıldı. Benzin yokluğu nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. 1979'da Muhammed Ali boksu bıraktığını açıkladı. 1980'de İtalyan Hava Yolları'na ait DC-9 tipi bir yolcu uçağı İtalya'nın Ustica adası yakınlarına düştü. Olayda 81 kişi yaşamını yitirdi. 1984'te Türkiye Büyük Millet Meclisi askerlik süresini 18 aya indiren yasa tasarısını kabul etti. 1987'de Gaziantep Üniversitesi kuruldu. 1988'de Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Lyon Garı'nda tren kazası meydana geldi. 56 kişi öldü, 60 kişi yaralandı. 1991'de Yugoslav Halk Ordusu Slovenya'ya karşı operasyon başlattı. 1998'de Adana'nın Ceyhan ilçesi merkez üssü depremde 144 kişi öldü. 2004'te Boris Tadiç, Sırbistan Karadağ Cumhurbaşkanı seçildi. 2007'de ise Sözcü Gazetesi kuruldu. Evet, tarihte bugün yaşanmış önemli olayları sizlere aktardık, sizlerle paylaştık. Bir sonradan gazetemize geçmeden önce güzel bir şarkı arası verelim. Sonrasında bu bölümün ilk gazetesi Milliyet'in haberleriyle burada olacağız.

Değerli dinleyenler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda basında gündem programı devam ediyor. Milliyet Gazetesi'nin haberlerini paylaşalım. Altın düşüyor ama sabreden kazanır. Altının onzu Kasım'dan bu yana ilk kez 4000 doların altında, gümüşse 57 doların altına geriledi. Güvenli limana yatırım yapanlar tedirgin, uzmanlar düşüş trendinin bir süre devam edip sonra rüzgarın tersine dönebileceği görüşünde. Uzmanlar altın ve gümüşteki düşüşü kalıcı bir trend değişikliği değil, güçlü yükselişin ardından gelen doğal bir düzeltme olarak görüyor. Merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesi ve Fed'in faiz indirimlerine başlaması halinde altının yeniden yükseliş trendine girebileceği değerlendiriliyor. Kuyumcu Nazar Özsayak Sahakyan, altındaki düşüşün bir süre daha sürebileceği ancak daha sonra yükselişe geçeceği görüşünde. Yatırımcı faize yöneliyor. Kapalı çarşıda bir yoğunluğun olmadığını söyleyen Özsahakyan, eskiden savaş, belirsizlik olduğu zaman altın yükselirdi, şimdi merkez bankaları alıma geçince fiyatlar yükseliyor diyor. Genç altın kıymetli madenler ve hazine grup başkanı Kerim Barkın Yüksel de Fed'in faiz tutumuna dikkat çekip yatırımcı faiz getirisi sağlayan tahvil ve mevduata yöneliyor. Altınsa faiz getirisi sağlanmadığı için talep kaybedebiliyor dedi. Detaylar 6. sayfada yer alıyor bu haberin. "23 yıldır kesintisiz büyüyoruz" başlığı atılmış Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları ödül törenine katıldı. Kesintisiz büyüme performansını son 23 çeyreğe taşıyan Türkiye'nin ihracattaki başarılarını değerlendiren Erdoğan, finansman destekleriyle ivmeyi sürdüreceklerini belirterek uzak ülkelere yapılan ihracatı 2028'e kadar 50 milyar dolara ulaştırmayı hedeflediklerini açıkladı. İhracatçılara verilen reskont kredilerinin yıllık limitinin de 5 milyar liraya çıkarıldığını söyledi. 12. sayfada detaylar. ABD'den İran'a hava saldırısı. ABD ordusu İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan gemiye saldırmasına karşılık olarak hava saldırısı düzenledi. İran'ın Hürmüz Boğazı bölgesindeki füze ve insansız hava araçları depolama tesislerinin yanı sıra kıyı radar üslerinin vurulduğu belirtildi. İran'a güçlü bir karşılık verdiklerini belirten CENTCOM, "Hürmüz'de teyakkuzdayız" açıklaması yaptı. İki koca Yusuf'la Venezuela'ya yardım. Venezuela'daki çifte depremde arama kurtarma çalışmaları devam ederken bu ülkeye Türkiye'de yardım elini uzattı. Koca Yusuf olarak bilinen A400M tipi 2 askeri nakliye uçağıyla toplam 38 kişilik AFAD arama kurtarma ekibi, 5 kişilik UMKE ekibi, Türk Kızılay'ından 2 kişilik insani yardım ekibi, 2 arama kurtarma köpeği ve 3 donanımlı arama kurtarma aracıyla yardım malzemeleri Venezuela'ya gönderildi. 14. sayfada detaylar. Genel merkezde taktik savaşı. CHP'de genel merkez olağanüstü kurultay için henüz resmi yanıtını vermedi. Eylül'ün ilk haftasından başlayarak olağan kongre için harekete geçileceği, Kılıçdaroğlu ve kurmaylarının zamanı oynama taktiği uygulayıp özel cephesinde çözülmeyi hedeflediği bildiriliyor. Binaları bıraktık, yürüyoruz. CHP Grup Başkanı Özgür Özel dün Diyarbakır'da yaptığı açıklamada Mutlan kararı sonrası 12 şehir gezdiklerini belirterek, "Partimizin iradesine atanan bir kayyımdan sonra binaları geride bıraktık, yürüyoruz" dedi. 13. sayfada detaylar. Leyla'nın amcasına müebbet. Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir cinayetinde yeniden görülen davada mahkeme, tutuklu sanık Yusuf Aydemir'i kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmaktan 6 yıl hapiste cezalandırdı. Mahkeme diğer sanıkların beraatine karar verdi.
Böcek ailesi davasında karar. Almanya'da tatile gelen ve kaldıkları oteldeki ilaçlama yüzünden zehirlenip ölen 4 kişilik böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada ilaç firmasının sahibi Zeki Kışı ve oğlu Serkan 18 yıl, otel sahibi Hakan Oğlak 13 yıl 4 ay, ilaçlamayı yapan Doğan Caferoğlu 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası aldı. Bu haberin de detayları 11. sayfada. Ejderha sıcağı bize geliyor demiş gazete. Avrupa'yı yakan aşırı sıcak hava önümüzdeki hafta Türkiye'ye de geliyor. İstanbul'da pazartesi gününden itibaren artacak olan hava sıcaklığı çarşamba günü 33 dereceye çıkacak. Sıcaklıkların Ankara ve Karadeniz'de de 35'i geçmesi, Akdeniz ve Güneydoğu'da 40 derecenin üstüne çıkması bekleniyor demiş gazete. Evet. En güncel ve doğru hava durumu tahminleri için Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün yayınlamış olduğu hava tahmini raporlarını takip etmenizi öneriyoruz. Hem mgm.gov.tr internet adresimizden hem radyomuz aracılığıyla hava durumuna ulaşabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu meteoroloji hava durumu uygulamasını da cep telefonlarınıza indirerek yine buradan da en güncel durumlara hakim olabilirsiniz. Ayrıca uyarılarımızdan da anında haberdar olabilirsiniz diyelim. Bu habere bizim de böyle bir katkımız olsun. Evet, güle güle Selvi Boylum. Yeşilçam'ın Selvi Boylum'u, Beyaz Perde'nin Tatar Ramazan'ı, adı sinema tarihine altın harflerle yazılan ünlü aktör Kadir İnanır, zatürre nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu kariyeri boyunca 180'den fazla film ve dizide rol aldı. Son projesi 2019 yılında kamera karşısına geçtiği Kapı filmi oldu. Kadir İnanır yarın 13'te AKM'de düzenlenecek törenin ardından Ulus Mezarlığı'nda defnedilecek demiş gazete. Biz de değerli sanatçımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve milletimize de başsağlığı dileklerimizi tekrar iletelim. Son haber spor haberi olacak. Teselli ikramiyesi diyor gazete. A milli takımımız Dünya Kupası'nda D grubunun son maçında ev sahibi ABD'yi uzatmada attığı golle devirdi. Türkiye'ye mutlu geldi. İlk iki karşılaşmada aldığı yenilgilerle turnuva defterini kapatan Ay Yıldızlılar'da Arda, Barış ve Kaan'ın golleri milliler için teselliydi demiş gazete detaylar spor sayfasında. Evet, böylelikle Milliyet Gazetesi'ni noktalamış olduk. Bir şarkı arası verelim, sonra da Cumhuriyet Gazetesi'nin haberleriyle burada olacağız.

değerli dinleyenler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda basında gündem programımız devam ediyor kaldığı yerden. Evet, Cumhuriyet Gazetesi'nin haberlerini paylaşalım. 12 Eylül'den sonra bir ilk başlığını atmış manşet haberinde gazete. Gözaltına alınanlar somut bulgu değil, istihbari bilgiyle tutuklandı. İktidar, Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesi öncesi kent genelinde sıkı yönetimi andıran güvenlik bariyeri oluşturdu. Yetmedi, olası protestoların önüne geçmek için ev baskınlarıyla 225 kişi gözaltına alındı. Akademisyen, avukat, sendikacı, gazeteci ve çevrecilerin de aralarında bulunduğu 103 kişi tutuklandı. Hukukçu Cemal Emir, tutuklamalarda istihbari bilginin gerekçe gösterildiğine işaret edilerek askeri junta yönetim junta döneminde istihbarat bilgisiyle insanlar tutuklanmıştır. Korkunç görüntülerle karşı karşıyayız tepkisini gösterdi Emir. Uygulamanın anayasa, CMK ve evrensel hukuka aykırı olduğunu söyledi. Detaylar 4. sayfada. Halk bizimle diyor gazete haber başlığında. Diyarbakır'da birçok kesimle bir araya gelen Özel'den kayyım tepkisi. Seçilmiş CHP lideri Özgür Özel halk buluşmaları kapsamında Diyarbakır'da bir dizi etkinlikte bulundu. Zılgıtlar, Özgür Başkan, Özgür Türkiye sloganları ve cezaevindeki Selahattin Demirtaş'ın selamıyla karşılanan Özel, eski baro başkanı Tahir Elçi'nin katlettiği ayaklı minareye karanfil bıraktı. Katledildiği ayaklı minareye karanfil bıraktı, diyor gazete. Diyarbakır'ın kayyımdan en çok çeken kent olduğuna vurgu yapan Özel, partimize atanan bir kayyımdan sonra binaları geride bıraktık, halkla yürüyoruz ifadelerini kullandı. Ülke sorunlarını anlatan Özel, ana gündem yoksulluk, gıda enflasyonu dünya ortalamasının üzerinde, nedeni ise iktidar dedi. Detayları 5. sayfada bu haberin. Venezuela'da acı katlanıyor. Venezuela'yı vuran 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde ardışık iki depremde can kaybı yükseliyor. Ülkede en az 600 kişinin yaşamını yitirdiği, binlerce kişinin enkaz altında kaldığı belirtildi. Türkiye, AFAD, UMKE ve Kızılay, Venezuela'ya yardım ve arama kurtarma ekibi gönderdi diyor 7. sayfada haberin detayları. Karneler alındı, yaz tatili başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitim gören 18 milyona yakın öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi. 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ders zili 14 Eylül'de çalacak. Evet, bu haberin de detayları 3. sayfada. Biz de bütün öğrencilere güzel bir yaz tatili dileyelim. Umarız seneye daha da güzel geçer okul dönemi. Güzel bir yaz tatili geçirin ama derslerinizi ve kitaplarınızı ihmal etmeyi unutmayın. Ama tabii ki de güzelce tatilinizi yapın, eğlenin. Başarılarınızın da devamını diliyoruz. Bütün öğrencilerimize geçmiş olsun dileyelim. Evet, böylelikle Cumhuriyet Gazetesi'ni de noktalamış olduk. Son gazetemiz Hürriyet'in de haberlerini sizlerle paylaşalım. Bu kadar ucuz mu başlığı atılmış. Almanya'dan tatile geldikleri İstanbul'da kaldıkları otelde böcek ilacından zehirlenerek hayatını kaybeden 4 kişilik böcek ailesiyle ilgili davada karar çıktı. Sanıklara verilen cezalar vicdanları rahatlatmadı diyor gazete. Mahkeme ruhsatı olmayan DSS ilaç firmasının sahibi Zeki Kışı ve oğlu Serkan Kışı'yı 18'er yıla mahkum etti. Otel sahibi Hakan Oğlağa 13 yıl 4 ay, ilaçlamayı yapan Doğan Caferoğlu'na 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verildi. Otel çalışanları ise beraat etti.
DSS ilaç firmasının sahibi Zeki Kışı ile oğlu Serkan Kışı hakkında 18 Nisan 2025'te yaptıkları ilaçlama yüzünden 3 yaşındaki Karan Yazıcı'nın ölümüne yol açtıkları iddiasıyla yeni bir iddianame daha hazırlandı. Baba oğul Kışılarla çalışanları Serhat Tuncer'in 22,5 yıla kadar hapisleri istendi. 13. sayfada haberin detayları. 23 çeyrektir büyüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kesintisiz büyüme performansımızı son 23 çeyreğe taşıdık. İhracattaki başarılarımız artık milli motivasyon kaynağımız haline geldi dedi. Erdoğan, İstanbul'da TİM Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları ödül töreninde konuştu. İhracatta yakaladığımız ivme devam ediyor. 22 Mayıs'ta 2.4 milyar dolarla günlük ihracatta rekor kırdık. 2002'de 10 milyar dolar olan orta yüksek ve yüksek teknoloji ürün ihracatımız 112 milyar dolara yükseldi. Savunma sanayisi ihracatımız ilk 5 ayda %29,5 artışla 3.8 milyar dolar oldu. Açıklamanın detayları 11. sayfada. Diyarbakır'da Demirtaş selamı. Özel dün Diyarbakır'a gitti. Cuma namazını Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de kılan Özel esnafı ziyaret etti. Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden kendisine selam gönderdiğini belirten Özel, Demirtaş'ın selamları bütün Diyarbakır adına, bütün bölge halkı adına, bütün Kürtler adına başımızın gözümüzün üstünedir. Kendisine selam olsun dedi. Özel, 2015 yılında dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürüldüğü olayın yaşandığı noktaya karanfil bıraktı. Özel, o bir barış elçisiydi dedi. Detayları 12. sayfada bu haberin. Katilin hapiste çürüyecek Leyla başlığı atılmış. Ağrı'da 2018 yılında cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in öldürdüğü ortaya çıkan amcası Yusuf Aydemir ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Leyla ailesiyle Ramazan bayramı için gittikleri dedesinin köyünde kaybolduktan 18 gün sonra bulunmuştu. Katil Yusuf Aydemir ilk yargılamada beraat etmiş ancak Yargıtay kararı bozmuştu. 3. sayfada bu haberinde detayları. Kadir İnanır'ın vedası. Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Kadir İnanır 77 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden usta oyuncu 14 Mayıs'ta hastaneye kaldırılmış, 6 günlük yoğun bakım sürecinin ardından entübe edilmişti. İnanır'ın vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Yeşilçam'ın sert ve yakışıklı adamı olarak bilinen İnanır, kariyeri boyunca 180'den fazla projede yer aldı. Evet, biz de tekrar değerli sanatçımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Ülkemize başsağlığı. Evet, spor haberleriyle noktalayalım gazeteyi. Ders olsun ama dert olmasın demiş gazete. A milli takımımız Dünya Kupası finallerine turnuvanın flash takımı ABD'yi yenerek veda etti. Çok eleştirilse de bu takımın nasıl yetenekli olduğu ve gelecek için neler vaat ettiği ortada. Şimdi sonraki turnuvalar için bizim çocuklara tam destek zamanı. Detaylar spor sayfasında ve Beşiktaş Euroleague'de. Ekonomik sorunlar yaşayan Monaco'nun yerine Beşiktaş Avrupa'nın bir numaralı basketbol organizasyonuna kabul edildi. Yine detayları spor sayfasında bu haberinde. Evet, böylelikle Hürriyet gazetesini de noktalamış olduk. Basında gündem programımızın sonuna geldik. Güzel bir şarkıyla bu saati ve programımızı noktalayacağız. Evet, saat başı raporlarında yine en güncel hava durumu raporlarımızı ve haberlerimizi sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz şimdiden. Basında gündem programında teknik yapımda Deniz Gökyer, mikrofonda ben Nihan Ünsal sizlere eşlik ettik. Güzel bir hafta diliyoruz efendim. Hoşçakalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir en yüksek 32 derece, Bilecik 29, Bursa ve Çanakkale 33, Edirne 35, İstanbul 31, Kırklareli 32, Kocaeli 31, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kısa süreli ve fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar en yüksek 29 derece. Aydın 39, Denizli 36, Kütahya 28, İzmir 36, Manisa ve Muğla 36, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak esecek. Adana en yüksek 34 derece. Antalya 34, Burdur 32, Hatay 30, Isparta 31, Kahramanmaraş 36, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak esecek. Aksaray en yüksek 29 derece. Ankara ve Çankırı 30, Eskişehir 31, Karaman ve Kayseri 29, Kırıkkale 30, Kırşehir 27, Konya 30, Nevşehir 26, Niğde 28, Sivas 24, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kıyı kesimleriyle Kastamonu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 31 derece. Bolu 27, Düzce ve Karabük 30, Kastamonu 27, Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'le Tokat çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya en yüksek 28 derece, Artvin ve Bayburt 21, Çorum 27, Giresun 25, Gümüşhane 22, Ordu ve Rize 25, Samsun 28, Sinop 29, Tokat 27, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar bölgenin batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak esecek. Ağrı en yüksek 26 derece. Ardahan 20, Bingöl 31, Bitlis 25, Elazığ 33, Erzincan 27, Erzurum 24, Hakkari 28, Iğdır 30, Kars 22, Malatya 32, Muş 30, Tunceli 33, Şırnak 32, Van 23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en yüksek 37 derece. Batman 38, Diyarbakır ve Gaziantep 36, Kilis ve Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 27 Haziran Cumartesi günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra batısında yer yer 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, güneyinde öğle saatlerinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyinde güneydoğudan, zamanla batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, zamanla Mersin kıyılarında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 28 Haziran Pazar günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, kuzeyinde kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerine kadar yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerine kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 29 Haziran Pazartesi günü Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, güneyinde öğle saatlerine kadar yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji, hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan kamu kurum ve kuruluşlarınca 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'na göre açılacak kreş ve gündüz bakım evleri hakkında yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı sonucunda tercih işlemlerini tamamlayan 1182 personelin yerleştirme sonucunun açıklandığını bildirdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü, kentte düzenlenecek etkinlik kapsamında bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını bildirdi. Müdürlüğün ne sosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 18.21 arasında Anadolu Meydanı'nda düzenlenecek etkinlikle ilgili alınacak emniyet tedbirleri kapsamında ihtiyaç olması halinde Anıt Caddesi'nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı araç trafiğine kapalı olacak. Saat 12'den itibaren etkinlik sona erene kadar araç trafiğine kapatılacak yollarda paylaşıldı. Ayrıca saat 13'ten itibaren Anadolu Meydanı Ankara durağı da etkinlik sona erene kadar kapalı olacak. Devrim Muhafızları Ordusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkenin güneyindeki Sirik kentine düzenlediği saldırılara ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Saldırıya karşılık verildiği belirtilerek, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Amerika Birleşik Devletleri Ordusu'nun İran kıyılarına düzenlediği hava saldırısına karşılık, Amerika Birleşik Devletleri terörist ordusunun bölgedeki konuşlanma noktalarını vurdu denildi. Açıklamada, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda yetkisiz bir rota izleyen gemiye İran tarafından müdahale edildiği bahanesiyle İran kıyılarına hava saldırısı düzenlediği ve Lübnan'da İsrail'in yaptığı gibi ateşkesi ihlal ettiği ifade edildi.

Ve spor. Beşiktaş erkek basketbol takımının gelecek sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği duyuruldu. EuroLeague yönetimi ligin gelecek sezonda 20 takımla oynanmasına karar verdi. Organizasyonun açıklamasında Beşiktaş ve Paris Basketbol'un bir yıllık wildcard'la 24 Eylül'de başlayacak 2026-2027 Avrupa Ligi sezonunda mücadele edecek 20 takım arasında yer aldığı belirtildi. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde köprü derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Kemalpaşa Köprüsü Aydın istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor. Çeşmeli Mersin Tarsus Otoyolu'nda Tarsus Batı Kavşağı D400 kavşağı arasında yapılacak yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Aksaray Nevşehir yolunun 0 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle 13 ila 16. kilometreleri arasında ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir Devlet yolunun 10 ila 11. kilometrelerinde Kırıkkale ve Kırşehir istikametlerinde servis yollarından kontrolü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 64 ila 67. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Darende yolunun 26 ila 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeriyle Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeriyle Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
4: Sayın dinleyiciler, Bülkent Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil AB grubu RH pozitif kana ihtiyaç vardır. AB grubu RH pozitif kan vermek isteyenlerin Bülkent Şehir Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli rica olunur. Tekrar ediyoruz. Bülkent Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil AB grubu RH pozitif kana ihtiyaç vardır. AB grubu RH pozitif kan vermek isteyenlerin Bülkent Şehir Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli rica olunur.
5: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizler. Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 27 Haziran Cumartesi günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Tokat ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu çevrelerinde genel kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusuyla Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 28 Haziran Pazar günü yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 29 Haziran Pazartesi günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

deniz çayırları. Su altının kıyılar boyunca uzanan eşsiz, kadim, bereketli ormanları. Balıklardan deniz atlarına yüzlerce türün beslenme, barınma, korunma ve üreme alanı. Gezegenimizin geleceği. Nefes kaynağımız deniz çayırlarının yaşamları, kirlilik ve bilinçsiz denizcilik faaliyetleri nedeniyle tehlike altında. Gemi çapalarının dipte sürütülmesiyle sökülen deniz çayırları. Oysaki yaşamın ve sürdürülebilir balıkçılığın en büyük destekçisi. Yaşamın geleceğine çapa atmayalım. Bizlere nefes aldıran su altı ormanlarını birlikte koruyalım.

0: sayın dinleyiciler, yurt genelinde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Hatay İskenderun, Mersin Yenişehir 28 santigrat derece, Muğla Fethiye 27, Antalya Alanya, İzmir Konak, Antalya Finike 26 santigrat derece, Mersin Anamur, Antalya Kaş, Muğla Bodrum 25 derece, Giresun Merkez, Van Gevaş, Muğla Datça, Samsun Atakum, Artvin Hopa, Van Tuşba, Rize Merkez, Aydın Kuşadası, Bartın Güney 24 santigrat derece, İzmir Dikili, Sinop Merkez, Balıkesir Ayvalık, Trabzon Ortahisar, Çanakkale Merkez, Tekirdağ Süleymanpaşa, İstanbul Sarıyer 23 santigrat derece, İstanbul Tuzla 22, Bitlis Tatvan, Kastamonu İnebolu 21 santigrat derece, Kastamonu Cide, Düzce Akçakoca, İstanbul Silivri 20 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, yurt genelinde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Kardeşim, güzel insanım. Atmayın. Çöpünüzü, artığınızı etrafa, yol kenarına atmayın. Yazık bu ülkeye. Şu canım güzelliğe yazık.
1: Hayatı ve geleceği hepimiz güzel görelim, güzel yaşayalım. Çöpünüzü geleceğe...

0: Saat 11. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeriyle Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeriyle Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir en yüksek 32 derece, Bilecik 29, Bursa ve Çanakkale 33, Edirne 35, İstanbul 31, Kırklareli 32, Kocaeli 31, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kısa süreli ve fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar en yüksek 29 derece. Aydın 39, Denizli 36, Kütahya 28, İzmir 36, Manisa ve Muğla 36, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak esecek. Adana en yüksek 34 derece. Antalya 34, Burdur 32, Hatay 30, Isparta 31, Kahramanmaraş 36, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak esecek. Aksaray en yüksek 29 derece. Ankara ve Çankırı 30, Eskişehir 31, Karaman ve Kayseri 29, Kırıkkale 30, Kırşehir 27, Konya 30, Nevşehir 26, Niğde 28, Sivas 24, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kıyı kesimleriyle Kastamonu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 31 derece. Bolu 27, Düzce ve Karabük 30, Kastamonu 27, Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'le Tokat çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya en yüksek 28 derece. Artvin ve Bayburt 21, Çorum 27, Giresun 25, Gümüşhane 22, Ordu ve Rize 25, Samsun 28, Sinop 29, Tokat 27, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar bölgenin batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak esecek. Ağrı en yüksek 26 derece. Ardahan 20, Bingöl 31, Bitlis 25, Elazığ 33, Erzincan 27, Erzurum 24, Hakkari 28, Iğdır 30, Kars 22, Malatya 32, Muş 30, Tunceli 33, Şırnak 32, Van 23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en yüksek 37 derece. Batman 38, Diyarbakır ve Gaziantep 36, Kilis ve Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 27 Haziran Cumartesi. Denizlerimizde bugün Marmara Denizi'nde ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6. Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, güneyinde öğle saatlerinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, Mersin Körfezi'nde ise kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.
2: Şimdi haberler.
3: Sayın dinleyiciler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan kamu kurum ve kuruluşlarınca 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'na göre açılacak kreş ve gündüz bakım evleri hakkında yönetmelik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı sonucunda tercih işlemlerini tamamlayan 1182 personelin yerleştirme sonucunun açıklandığını bildirdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü, kente düzenlenecek etkinlik kapsamında bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını bildirdi. Müdürlüğün e-sosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 18.21 arasında Anadolu Meydanı'nda düzenlenecek etkinlikle ilgili alınacak emniyet tedbirleri kapsamında ihtiyaç olması halinde Anıt Caddesi'nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı araç trafiğine kapalı olacak. Saat 12'den itibaren etkinlik sona erene kadar araç trafiğine kapatılacak yollarda paylaşıldı. Ayrıca saat 13'ten itibaren Anadolu Meydanı Ankara durağı da etkinlik sona erene kadar kapalı olacak. Devrim Muhafızları Ordusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkenin güneyindeki Sirik kentine düzenlediği saldırılara ilişkin yazılı açıklama yayımladı. saldırıya karşılık verildiği belirtilerek İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Amerika Birleşik Devletleri Ordusu'nun İran kıyılarına düzenlediği hava saldırısına karşılık Amerika Birleşik Devletleri terörist ordusunun bölgedeki konuşlanma noktalarını vurdu denildi. Açıklamada ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda yetkisiz bir rota izleyen gemiye İran tarafından müdahale edildiği bahanesiyle İran kıyılarına hava saldırısı düzenlediği ve Lübnan'da İsrail'in yaptığı gibi ateşkesi ihlal ettiği ifade edildi. Ve spor. Beşiktaş erkek basketbol takımının gelecek sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği duyuruldu. EuroLeague yönetimi ligin gelecek sezonda 20 takımla oynanmasına karar verdi. Organizasyonun açıklamasında Beşiktaş ve Paris Basketbol'un bir yıllık wildcard'la 24 Eylül'de başlayacak 2026-2027 Avrupa Ligi sezonunda mücadele edecek 20 takım arasında yer aldığı belirtildi. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde köprü derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Kemalpaşa Köprüsü Aydın istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor. Çeşmeli-Mersin-Tarsus otoyolunda Tarsus-Batı kavşağı D400 kavşağı arasında yapılacak yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 0 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle 13 ila 16. kilometreleri arasında ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir devlet yolunun 10 ila 11. kilometrelerinde Kırıkkale ve Kırşehir istikametlerinde servis yollarından kontrolü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 64 ila 67. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Darende yolunun 26 ila 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu 35 derece, Atina parçalı bulutlu 34, Belgrad parçalı bulutlu 35, Berlin az bulutlu ve açık 39 derece. Helsinki sağanak yağışlı 13, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Kopenhag sağanak yağışlı 25, Londra az bulutlu 32 derece. Madrid az bulutlu ve açık 37, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Paris az bulutlu ve açık 37, Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 32 derece. Roma parçalı bulutlu 31, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 36, Varşova parçalı bulutlu 26, Viyana az bulutlu ve açık 38, Zürih az bulutlu ve açık 36 derece. Asya kıtasında Amman açık 33 derece, Aşgabat parçalı bulutlu 30, Astana gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Bağdat az bulutlu ve açık 42 derece. Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 33, Duşanbe az bulutlu ve açık 39, Kabil az bulutlu 35 derece. Kerkük az bulutlu ve açık 40, Kuveyt, Mekke ve Taşkent az bulutlu ve açık 42, Medine ve Riyad az bulutlu ve açık 44, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Şam ve Tahran az bulutlu ve açık 36 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu 32, Kahire az bulutlu ve açık 38, Melbourne çok bulutlu 15, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 24, New York parçalı bulutlu 27, Sydney çok bulutlu 17 ve Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 32 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga az bulutlu 31, Frankfurt az bulutlu ve açık 40, Gümülcine, Kırcaali ve Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 33, Köln az bulutlu ve açık 39 derece. Komrat ve Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Kössence gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Münih az bulutlu ve açık 35, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 36 derece. Valkaneş ve Taraklia az bulutlu 32, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 33, Gazima Osu açık 32, Girne açık 28, Lefkoşa açık 30 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 35 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah ölçülen 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Artvin Kemalpaşa Köprücü köyünde metrekareye düşen toplam yağış miktarı 83 kilogram. Rize Fındıklı'da 36, Samsun Salı Pazarı'nda 24, Ağrı Çukuralan köyünde 17, Van Çaldıran Aşağı Yanıktaş köyünde 14, Bitlis Tatvan Nemrut Kayak Merkezi'nde 12, Ordu Perşembe Kırlı beldesinde 11, Siirt Şirvan'da ve Giresun Görelesis Dağı'nda 8, Aydın Germencik'te 7, Denizli Baba'da ve Trabzon Beşikdüzü'nde 5 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah ölçülen 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek. Su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak. Topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım. Yarınları susuz bırakmayalım.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: saat 12. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeriyle Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeriyle Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir en yüksek 32 derece, Bilecik 29, Bursa ve Çanakkale 33, Edirne 35, İstanbul 31, Kırklareli 32, Kocaeli 31, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kısa süreli ve fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar en yüksek 29 derece. Aydın 39, Denizli 36, Kütahya 28, İzmir 36, Manisa ve Muğla 36, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak esecek. Adana en yüksek 34 derece. Antalya 34, Burdur 32, Hatay 30, Isparta 31, Kahramanmaraş 36, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak esecek. Aksaray en yüksek 29 derece. Ankara ve Çankırı 30, Eskişehir 31, Karaman ve Kayseri 29, Kırıkkale 30, Kırşehir 27, Konya 30, Nevşehir 26, Niğde 28, Sivas 24, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kıyı kesimleriyle Kastamonu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 31 derece. Bolu 27, Düzce ve Karabük 30, Kastamonu 27, Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'le Tokat çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya en yüksek 28 derece, Artvin ve Bayburt 21, Çorum 27, Giresun 25, Gümüşhane 22, Ordu ve Rize 25, Samsun 28, Sinop 29, Tokat 27, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar bölgenin batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak esecek. Ağrı en yüksek 26 derece. Ardahan 20, Bingöl 31, Bitlis 25, Elazığ 33, Erzincan 27, Erzurum 24, Hakkari 28, Iğdır 30, Kars 22, Malatya 32, Muş 30, Tunceli 33, Şırnak 32, Van 23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en yüksek 37 derece, Batman 38, Diyarbakır ve Gaziantep 36, Kilis ve Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Kopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor, hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor, hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan, batısında batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sapanca'da AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katıldı. Burada yaptığı konuşmada, AK Parti olarak kuruluştan itibaren kutuplaştırmanın, ayrıştırmanın, ötekileştirmenin, dışlamanın etrafında değil, birleştirmenin, kucaklaştırmanın, barıştırmanın, kaynaştırmanın etrafında yer aldıklarını vurgulayan Erdoğan, yaşadığı coğrafya neresi olursa olsun, dedeleri nereden gelmiş olursa olsun, mezhebi, meşrebi, kökeni, görüşü, düşüncesi her ne olursa olsun, değil mi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıdır, o halde herkes kadar bu ülkenin, bu vatanın, bu devletin sahibidir ifadelerini kullandı. Erdoğan, kitabın sayfaları ne kadar farklı görünse de, usta yazarın, tecrübeli editörün, becerikli mücellitin elinde bir bütündür. AK Parti, işte bir Türkiye kitabıdır değerlendirmesinde bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası sunuldu. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığı'nca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyonu havale edildi. Karma Komisyona CHP milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Namık Tan, Mahmut Tanal, Selma Aliye Kavap, Harun Özgür Yıldızlı, Tahsin Ocaklı, Hasan Öztürkmen, İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfi Türkkan ve Bağımsız İstanbul Milletvekili Selim Temurci'nin dosyaları sevk edildi. CHP'li Tanal hakkında iki dosya bulunuyor. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde FETÖ'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü sınırda Yunanistan'a kaçarken yakalandı. Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Sirik kenti başta olmak üzere İran'ın güney sahillerinin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırıları kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İran'ın kıyı gözetleme tesislerini hedef alan bu vahşi saldırılar, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 2. maddesinin 4. fıkrasının açıkça ihlali olmasının yanı sıra, 18 Haziran 2026 tarihli dayatılan savaşın sona erdirilmesine ilişkin mutabakat zaptının 1. maddesinin de açık bir ihlalidir denildi. Açıklamada ayrıca İran'ın ulusal egemenliği ile ulusal çıkarlarını koruma hakkı olduğu ve Amerika Birleşik Devletleri unsurlarına yönelik karşı saldırıların meşru müdafaa hakkı doğrultusunda gerçekleştirildiği kaydedildi. Ve spor. Milli tenisçi Zeynep Sönmez'in Wimbledon ana tablodaki rakibi belli oldu. Dünya sıralamasının 54. basamağında yer alan milli tenisçi, ana tablodaki ilk turda dünya 29 numarası ve 28 numaralı seri başı Amerikalı Ann Lee ile karşılaşacak. Wimbledon tenis turnuvası 29 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek. A Milli Erkek Voleybol takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki üçüncü maçında Arjantin'le mücadele edecek. Gliwice kentinde oynanacak karşılaşma bugün Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde köprü derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Kemalpaşa Köprüsü Aydın istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor. Çeşmeli-Mersin-Tarsus otoyolunda Tarsus-Batı kavşağı D400 kavşağı arasında yapılacak yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 0 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle 13 ila 16. kilometreleri arasında ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir devlet yolunun 10 ila 11. kilometrelerinde Kırıkkale ve Kırşehir istikametlerinde servis yollarından kontrolü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 64 ila 67. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Darende yolunun 26 ila 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Dünyada iklim dengesi değiştikçe Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri

0: Kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 27 Haziran Cumartesi günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Tokat ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu çevrelerinde genel kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusuyla Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 28 Haziran Pazar günü yurdun kuzey doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 29 Haziran Pazartesi günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bu programımızda sabahın konu edildiği türkülerden örnekler sunacağız sizlere. Şerife Hatun'dan dinleyeceğimiz Malatya Darende Aşağı Sertek Köyü'nden bir türküyle başlıyoruz programımıza. Türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Turan Baktan repertuara kazandırmış. Sabah ile sabah ile kahve gelir tabak ile, bacın sana kurban olsun kucağında bebek ile.

sırayı Necla Erol'un sesinden dinleyeceğimiz Erzincan Kemaliye'den bir türkü alıyor. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Refik Altan'la Zeki Oğuz'dan derlemiş. Sabahın seher vaktinde görebilsem yarimi, gül dalına bülbül konmuş çeker ahuzarını, elimden almak isterler benim nazlı yarimi.

Sevgili dinleyiciler, sabah üzerine söylenen türkülerden örnekler vermeye devam edeceğiz. TRT İstanbul Radyosu'nun Ali Aran'dan derlediği Denizli Acıbayam türküsünde Hale Gür'ü dinliyoruz. Sabahın seher vaktinde öter bülbül güle getirir. Bakmaz mısın şu feleğin ettiği işe? Cevriyi cefayı kula getirir.

Sevgili dinleyenlerimiz, sıradaki türkümüz Güneydoğu Anadolu yöresinden. Nihat Mercanlı'nın Ahmet Cankat'tan derlediği bu Şanlıurfa türküsünü Dilek Karadağ'dan dinleyeceğiz. Sabah ile sabah ile kahve gelir tabak ile, annen seni bana vermiş küçük yavrum nazar ile.

Sabah üzerine söylenen türkülerden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımızın yavaş yavaş sonuna yaklaşırken Nezahat Bayram'ın sesinden Ankara'dan bir türkü dinleyeceğiz. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Mucip Arcıman'dan derlemiş. Her sabah, her seher gelir geçersin. Kanımı kadehe koyar içersin. Ne beni alırsın, ne vazgeçersin. Yetmez mi insafsız senden çektiğim?

programımıza Aşık Veli Aydın'dan alınan Tokat'tan bir türkü ile devam ediyoruz. Bu türküyü Gülseren Erdağ söyleyecek. Her sabah her sabah cumuşa gelir. Dağlar, taşlar dostun adın çağırır. Bülbül gül için figana başlar. Çağlar dostun adın çağırır.

Sevgili dinleyenlerimiz, bugünkü Türkülerin Dilinden programımızda sabah üzerine söylenen türkülerden örnekler sunduk sizlere. Programımızı Zeynep Başkan'dan dinleyeceğimiz Trabzon Maçka'dan bir türküyle noktalayacağız. Bu türküyü Cemile Cevher repertuara kazandırmış. Sabahtan kalkan kızlar, bakayiler aynaya, giyindi kuşandiler, gidecekler yaylaya. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Bir başka türkü selinde görüşünceye dek gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşça kalın.

0: Saat 13. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeriyle Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeriyle Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir en yüksek 32 derece, Bilecik 29, Bursa ve Çanakkale 33, Edirne 35, İstanbul 31, Kırklareli 32, Kocaeli 31, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kısa süreli ve fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar en yüksek 29 derece. Aydın 39, Denizli 36, Kütahya 28, İzmir 36, Manisa ve Muğla 36, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak esecek. Adana en yüksek 34 derece. Antalya 34, Burdur 32, Hatay 30, Isparta 31, Kahramanmaraş 36, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak esecek. Aksaray en yüksek 29 derece. Ankara ve Çankırı 30, Eskişehir 31, Karaman ve Kayseri 29, Kırıkkale 30, Kırşehir 27, Konya 30, Nevşehir 26, Niğde 28, Sivas 24, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kıyı kesimleriyle Kastamonu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 31 derece. Bolu 27, Düzce ve Karabük 30, Kastamonu 27, Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'le Tokat çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya en yüksek 28 derece, Artvin ve Bayburt 21, Çorum 27, Giresun 25, Gümüşhane 22, Ordu ve Rize 25, Samsun 28, Sinop 29, Tokat 27, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar bölgenin batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak esecek. Ağrı en yüksek 26 derece. Ardahan 20, Bingöl 31, Bitlis 25, Elazığ 33, Erzincan 27, Erzurum 24, Hakkari 28, Iğdır 30, Kars 22, Malatya 32, Muş 30, Tunceli 33, Şırnak 32, Van 23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en yüksek 37 derece, Batman 38, Diyarbakır ve Gaziantep 36, Kilis ve Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 27 Haziran Cumartesi günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, güneyinde öğle saatlerinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyinde güneydoğudan, zamanla batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, zamanla Mersin kıyılarında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 28 Haziran Pazar günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, kuzeyinde kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerine kadar yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerine kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 29 Haziran Pazartesi günü Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, güneyinde öğle saatlerine kadar yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji, hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sapanca'da AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katıldı. Burada yaptığı konuşmada, AK Parti olarak kuruluştan itibaren kutuplaştırmanın, ayrıştırmanın, ötekileştirmenin, dışlamanın etrafında değil, birleştirmenin, kucaklaştırmanın, barıştırmanın, kaynaştırmanın etrafında yer aldıklarını vurgulayan Erdoğan, yaşadığı coğrafya neresi olursa olsun, dedeleri nereden gelmiş olursa olsun, mezhebi, meşrebi, kökeni, görüşü, düşüncesi her ne olursa olsun, değil mi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıdır, o halde herkes kadar bu ülkenin, bu vatanın, bu devletin sahibidir ifadelerini kullandı. Erdoğan, kitabın sayfaları ne kadar farklı görünse de, usta yazarın, tecrübeli editörün, becerikli mücellitin elinde bir bütündür. AK Parti, işte bir Türkiye kitabıdır değerlendirmesinde bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası sunuldu. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığı'nca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyonu havale edildi. Karma Komisyonu'na CHP milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Namık Tan, Mahmut Tanal, Selma Aliye Kavaf, Harun Özgür Yıldızlı, Tahsin Ocaklı, Hasan Öztürkmen, İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfi Türkkan ve Bağımsız İstanbul Milletvekili Selim Temurci'nin dosyaları sevk edildi. CHP'li Tanal hakkında iki dosya bulunuyor. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde FETÖ'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü sınırda Yunanistan'a kaçarken yakalandı. Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Sirik kenti başta olmak üzere İran'ın güney sahillerinin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırıları kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İran'ın kıyı gözetleme tesislerini hedef alan bu vahşi saldırılar, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 2. maddesinin 4. fıkrasının açıkça ihlali olmasının yanı sıra, 18 Haziran 2026 tarihli dayatılan savaşın sona erdirilmesine ilişkin mutabakat zaptının 1. maddesinin de açık bir ihlalidir denildi. Açıklamada ayrıca İran'ın ulusal egemenliğiyle ulusal çıkarlarını koruma hakkı olduğu ve Amerika Birleşik Devletleri unsurlarına yönelik karşı saldırıların meşru müdafaa hakkı doğrultusunda gerçekleştirildiği kaydedildi. Ve spor. Milli tenisçi Zeynep Sönmez'in Wimbledon ana tablodaki rakibi belli oldu. Dünya sıralamasının 54. basamağında yer alan milli tenisçi, ana tablodaki ilk turda dünya 29 numarası ve 28 numaralı seri başı Amerikalı Ann Lee ile karşılaşacak. Wimbledon tenis turnuvası 29 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek. A Milli Erkek Voleybol takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki üçüncü maçında Arjantin'le mücadele edecek. Gliwice kentinde oynanacak karşılaşma bugün Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde köprü derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Kemalpaşa Köprüsü Aydın istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor. Çeşmeli Mersin Tarsus Otoyolu'nda Tarsus Batı Kavşağı D400 Kavşağı arasında yapılacak yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Aksaray Nevşehir yolunun 0 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle 13 ila 16. kilometreleri arasında ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir Devlet Yolu'nun 10 ila 11. kilometrelerinde Kırıkkale ve Kırşehir istikametlerinde servis yollarından kontrolü sağlanıyor. Nevşehir Kayseri yolunun 64 ila 67. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Malatya Darende yolunun 26 ila 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu 35 derece, Atina parçalı bulutlu 34, Belgrad parçalı bulutlu 35, Berlin az bulutlu ve açık 39 derece. Helsinki sağanak yağışlı 13, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Kopenhag sağanak yağışlı 25, Londra az bulutlu 32 derece. Madrid az bulutlu ve açık 37, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Paris az bulutlu ve açık 37, Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 32 derece. Roma parçalı bulutlu 31, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 36, Varşova parçalı bulutlu 26, Viyana az bulutlu ve açık 38, Zürih az bulutlu ve açık 36 derece. Asya kıtasında Amman açık 33 derece, Aşgabat parçalı bulutlu 30, Astana gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Bağdat az bulutlu ve açık 42 derece. Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 33, Duşanbe az bulutlu ve açık 39, Kabil az bulutlu 35 derece. Kerkük az bulutlu ve açık 40, Kuveyt, Mekke ve Taşkent az bulutlu ve açık 42, Medine ve Riyad az bulutlu ve açık 44, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Şam ve Tahran az bulutlu ve açık 36 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu 32, Kahire az bulutlu ve açık 38, Melbourne çok bulutlu 15, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 24, New York parçalı bulutlu 27, Sydney çok bulutlu 17 ve Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 32 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga az bulutlu 31, Frankfurt az bulutlu ve açık 40, Gümülcine, Kırcaali ve Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 33, Köln az bulutlu ve açık 39 derece. Komrat ve Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Kössence gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Münih az bulutlu ve açık 35, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 36 derece. Valkaneş ve Taraklia az bulutlu 32, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 33, Gazimağusu açık 32, Girne açık 28, Lefkoşa açık 30 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 35 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Şifa niyetine. Programı hazırlayan ve sunan Yemen Ulus. Uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı Şifa Niyetine programı başlıyor.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, Şifa Niyetine programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Yemen Ulus. Teknik masada Fatih Budak, yayın yönetmenimiz Emine Ertürk Karaslan. Bu hafta da uzman konuğumuzla sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyenler, bu hafta uzman konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Kadın Doğum ve Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Doçent Doktor İbrahim Esinler. Hoş geldiniz Sayın İbrahim Esinler.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Bize kendinizi tanıtır mısınız?
2: Tabii, kısaca tanıtayım. Doçent Doktor İbrahim Esinler, Hacettepe Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. 1974 yılında Denizli'de doğdum. 38 yaşındayım. İlk ve orta öğretimimi Denizli'de tamamladıktan sonra İzmir Fen Lisesi'ni kazandım. İzmir Fen Lisesi'ni bitirdikten sonra Hacettepe Tıp Fakültesi'ni Türkiye 64. olarak kazandım. Ve 6 yıllık uzun bir tıp eğitiminden sonra 1998 yılında

0: da tıp doktoru ünvanını aldım ve tıpta uzmanlık sınavında Türkiye dördüncüsü olarak Hacettepe Üniversitesi Kadın Hastalık ve Doğum Arabilim Dalı'nda asistan olarak göreve başladım ve 2003 yılında uzman oldum. 2010 yılında da doçent ünvanını aldım.
1: Kadar güzel hocam. Ben sizi tabii çok uzun yıllardır tanıyorum. Kısırlık ve tüp bebek konusunda çok ciddi çalışmalarınız var. Ve ciddi ödülleriniz de var. Bir de ödüllerinizden bahseder misiniz?
0: Çok Mert, çok teşekkür ederim. Ödüller tabii Türkiye'de 64. olduğum için 1991 yılında Türkiye İş Bankası 67 öğrenciye altın genç ödülü veriyordu. Ben 64. olduğum için bu ödülü hak kazandım. Daha sonra Şeref Zileli, Profesör Doktor rahmetli Hacettepe Üniversitesi'nin çok büyük hocalarındandır. Onun özel bir ödülü vardı. 4. sınıfta yılın başarılı öğrencisi ödülünü aldım. Ve 6 yıllık tıp eğitiminde TÜBİTAK tarafından verilen başarı ödülünü aldım. Daha sonra işte Türkiye 4.lüğüm var. Ve asistanlık sonrası uzmanlık döneminde yaptığım çalışmalardan da 2 kez en iyi çalışma ödülü aldım. Türkiye Üreme Sağlığı Derneği'nin verdiği 2 tane ödül var. Bunları kazandım.
1: Evet hocam, çok güzel. Tekrar duyunca ben de gurur duydum sizinle çalıştığım için. Değerli dinleyenler, kısırlık ve tüp bebekle ilgili sorularınız olursa eğer 312 alan koduyla 302-2550'den sorularınızı yazdırabilirsiniz. İbrahim hocamla tekrar bir araya geldiğimizde sorularınızı cevaplayabiliriz. Sayın hocam, hemen başlamak istiyorum.
0: Tabii, buyurun.
1: Kısırlık nedir?
0: Evet, kısırlık birçok kişiyi, çifti etkileyen ve önemli bir problem aslında ve oldukça da yaygın gözüküyor. Toplumda yaklaşık olarak %10 ile 15'ini etkileyen bir problem. Tanım olarak şöyle söyleyebiliriz kısaca. Üreme çağındaki çiftlerin bir yıl korunmasız ilişkiye rağmen gebe kalamaması olarak tanımlanır. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Bir çiftin acaba gebe kalma şansı nedir? Bir ay boyunca gebe kalma şansı nedir düzenli ilişkiye rağmen? Çocuk istiyorlar diyelim ki. Düzenli ilişkiler oluyor. O ay kaç çift gebe kalabilir? 100 kişiden, 100 çiftten kaç kişi gebe kalabilir? Bunun oranı %25. Bu genelde ırktan ırka değişiklik gösterebilir ama kabaca %20 ile 25 arasında değişmekte. Örneğin Çinlilerde de böyle, Amerikalılarda böyle, Türklerde, ülkemizde de bu şekilde. Yani diğer deyişle 100 tane çift düşünün. Bunlar bir ay boyunca normal düzenli cinsel ilişkileri oluyor ve bunların 25'i gebe kalacak, 75'i gebe kalamayacaktır. Tabii endişelenmeye gerek yok. Çünkü öbür ayda aynı şansları olacak ve kabaca 6 ay içerisinde çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin %65'i gebe kalacak. Ve bir yıl süresince de yaklaşık olarak %85-90 çift gebe kalacak. İşte %10-15 arası olan bir gebe kalamayan grup, biz buna kısırlık diyoruz. Bir kısırlık uzmanına görünmeleri gerekecek. Yalnız şunu da belirtmek isterim ki kısırlık esasen Türkçe'ye yanlış çevrilmiş bir kelime. Bunun aslında İngilizce tanımı infertilitedir. İnfertilite demek daha doğrudur. Çünkü kısırlık diye çevirdiğimiz zaman biraz o çiftleri üzüyormuşuz gibi geliyor. Yanlış anlaşılma oluyor. Çünkü halk arasında örneğin kısırlığın var dediğiniz zaman sanki çocuğu olmayacak gibi. Böyle bir bunalıma giriyorlar, huzursuz oluyorlar.
1: Bir eziklik hissediliyor.
0: Evet yani kısırlık. Aslında kısırlık, bu tanısı aldığınız zaman korkacak bir şey yok. Gebe kalabilirsiniz demek. Sadece bir miktar gebe kalmada biraz güçlük arz ediyor demek. Bu da çok şükür biz de bunlara yardım ediyoruz. Bazı yöntemleri gösteriyoruz. Neden kısırlık var? Onların çözümü var.
1: Teknoloji var
0: ve çok şükür ki bunlar gebe kalabiliyor. Yani kısır çiftler korkmasınlar, endişe etmesinler. Kısırlık tanımı biraz korkutucu, ürkütücü bir kelime.
1: Evet.
0: Ama bunda gebe kalmada güçlük diyerek bunları söyleyelim. Ve toplumda %10 ile %15 arası çifti etkileyen bir durum. Şunları da söylemek istiyorum. Şimdi ben burada ne dedim? Bir yıl düzenli ilişkiye rağmen gebe kalamayan çiftler dedim.
1: Evet.
0: Ama bunda bazı değişiklikler olabiliyor. Ne gibi? Örneğin bu hastamız, bayan yaşı bizim için çok önemli. Eğer bayan yaşı 35 yaşın üzerinde ise bu 6 aya iner. Yani bir yıl beklememek gerekir. Ayrıca yine mesaj olarak söylüyorum dinleyicilerimize, bayan yaşı 40 yaşın üzerinde ise kadının darda 2 tane yumurtalık vardır. Bu yumurtalıklardan daha önce cerrahi geçirmiş ise ya da tek yumurtalığı alınmışsa, çok ağır sigara içiciliği varsa, eşi erkek bir kemoterapi almış ise
1: Evet.
0: Kadın daha önce bir kemoterapi almış ise bunların hiç beklememesi gerekiyor. Yani bir yıllık bir süre, İbrahim hocamız böyle söyledi, biz bir yıl bir cinsel ilişki olsun, hı-hı, ondan sonra gidelim dememesi lazım. Bunlar yani özellik arz ediyorlar.
1: Sıkıntı geçirmemiş, tedavi görmemiş, işte sigara içmemiş, alkol fazla kullanmamış,
0: evet,
1: değil mi hocam?
0: Evet, bunlar da bir yıl beklemek gerekir. Ama 40 yaşın üzerindeki bayanımız varsa bir yıl beklemesini asla önermiyorum. 40 yaş üzerinde hemen bir kısırlık uzmanına danışması gerekir.
1: Evet, akıllı olup kontrollü olmak lazım.
0: Kesinlikle.
1: Bir çocuk istiyorsa.
0: Kesinlikle.
1: Tabii. Evet, kısırlık nedir? Çok güzel açıkladınız hocam. Peki kısırlık ve tüp bebek uzmanı kimdir hocam?
0: Evet, bu da bilinmesi gereken bir şey. Şimdi kısırlık uzmanı dediğimiz zaman biz, şimdi biliyorsunuz tıp eğitimimiz var bizim. Bir tıp doktoru oluyoruz. Pratisyen hekim arkadaşlar böyle. Daha sonra bir tıpta uzmanlık sınavına giriyoruz. Uzman oluyoruz. İşte genel cerrahi uzman oluyoruz. Beyin cerrahi uzman oluyoruz. Ya da kadın hastalıkları doğum uzmanı oluyoruz. Şimdi kadın hastalıkları doğum uzmanlığını aldıktan sonra ülkemizde henüz tam olarak oturmuş değil ama Avrupa ve Amerika'da gelişmiş medeniyetlerde kadın hastalıkları doğum uzmanı 3 yıl daha okuyor. 3 yıl daha neyle ilgileniyor? Sadece çocuk olmayan kısırlıkla ve bunun tanı tedavisiyle ilgileniyor. Böyle özel hastaları görüyor. İşte bunlara kısırlık uzmanı diyoruz.
1: Bu da ayrı bir uzmanlık gerekiyor.
0: Ayrı bir uzmanlık.
1: Yıllarca buna ayrıca çalışmak gerekiyor.
0: Kesinlikle.
1: Tam doktorumuzu seçerken bunu mutlaka sormamız
0: kesinlikle
1: gerekiyor.
0: Kesinlikle. Kısırlık uzmanlığı var mı diye sormakta fayda var. Şu anda Türkiye'de alt zemini yapısı yok ama bu konuyla ilgili özellikle çalışmış olması gerekir. Gelelim tüp bebek uzmanlığına. Şimdi tüp bebek dediğimiz şey kısırlığın bir alt bilimi. Yani en son noktalarına doğru olan küçük bir alt grubu. Ve tüp bebek uzmanlığı biraz daha kolay. 6 ay bir eğitim yeterli oluyor onun için. Sağlık Bakanlığı, Ana Çocuk Sağlığı bunu düzenliyor. Ve bazı Hacettepe Üniversitesi de bizim üniversitemizde eğitim veren bir kurum tabii ki. Oraya geliyorlar. Başka merkezler de var Türkiye'de. 6 ay geliyorlar. 6 aylık bir eğitim veriyoruz onlara. Tüp bebek uzmanı oluyorlar. Ama kısırlık uzmanı çok daha geniş bir alanı kaplıyor. 3 yıllık bir eğitim gerektiriyor.
1: Evet, yani tüp bebek uzmanı olmak için de gelip sizden 6 ay eğitim almaları gerekiyor.
0: 6 ay eğitim almaları gerekiyor. Onlara Sağlık Bakanlığı onaylı bir belge veriyoruz. Sağlık Bakanlığı onaylıyor ve tüp bebek merkezi açabiliyorlar. Orada çalışabiliyorlar.
1: Evet. İbrahim hocam, kısırlığın nedenleri nelerdir? Dağılımı kadın ve erkeğe göre nasıldır?
0: Evet. Kısırlık, şimdi şöyle düşünmek lazım. Size de az önce belirttim. Toplumda %10 ila 15 çift kısırlık, gebe kalmada güçlükleri oluyor. Ve biz bunları geldiğimiz zaman kadın ve erkek birlikte gelmelerini mutlaka istiyoruz. Sorgulamak istiyoruz çünkü. Nedenlerde kabaca %50 erkeğe ait nedenler, %50 kadına ait nedenler olarak eşleştiriyoruz. Şimdi erkeğe ait problemleri şöyle tanımlamak mümkün. Özellikle bir altyapı oluşturması açısından biraz erkekteki spermin oluşumuyla ilgili bilgi vermek istiyorum. Erkeklerdeki spermeni aslında bir çorba gibi olan bir yapı. Bu meni, ejekülasyon dediğimiz cinsel birleşmeden sonra atılan bir meni, bunun içerisinde göze gözükmeyen sperm hücreleri var. İşte bu asıl, böyle hatırlar belki dinleyicilerimiz, arkada kamçı gibi böyle ilerler, yani bir ileri doğru giden böyle hücreler var. İşte bu hücrelerin yanında prostat sıvısı, seminal sıvı gibi farklı o hücreleri besleyen yapılar da var. Şimdi biz bu hastalarda ilk olarak bu meninin incelenmesini yapıyoruz. Meni incelemek kolay. 3-6 günlük bir cinsel perhiz veriyoruz hastamıza. Ve laboratuvarımızda erkekten aldığımız meniyi inceliyoruz. Oradaki sperm hücrelerinin sayısı çok önemli. Sayısının biraz detaya gireyim mi sayıyla ilgili?
1: Hocam tabii, ben çünkü çok iyi biliyorum, orada çalışan arkadaşları çok iyi tanıyorum. Mikroskop altında böyle saatlerce onları tek sayıyorlar, uğraşıyorlar. Hı-hı. Hasta defalarca gelip gidiyor belki. Çok uğraşıyorsunuz. Onun için bilgi verirseniz
0: vereyim.
1: Çok sevinirim.
0: Çünkü bazen gerçekten bu da insanlara veriyoruz ellerine, böyle erkeğin eline bir sperm sonucu. Anlamıyor, yüzdeler
1: evet,
0: var.
1: Evet.
0: Şöyle özetleyeyim. Yani bir erkekte menisinde verdiğinde, analiz yaptığımızda mililitre diyoruz, çok küçük mililitrede,
1: evet,
0: 20 milyonun üzerinde sperm olması,
1: evet,
0: gerekiyor sayı olarak. Bu yeni kriterler, Dünya Sağlık Örgütü bunu 15 milyona kadar düşürdü ama şu anda genel kabul görüş 20 milyonun üzerinde sperm olması lazım mililitrede. Peki bu spermlerin %50'sinin en az hareket ediyor olması gerekiyor. ve %35'inin de ileri doğru hareket ediyor olması gerekiyor.
1: Yani hareket edenlerden %35'inin ileri hareket etmesi
0: de gerekiyor. Yani ileri hareket eden, ileri doğru hareket eden sperm en dölleyici sperm.
1: Evet.
0: Ve bu açıdan biz bu analizleri yapıyoruz. Bazen sperme morfolojik dediğimiz şekilleri, sperm hücrelerinin şekillerinde bozukluk var mı? Bazıları çift başlı oluyor, bazıları kuyruğu kötü oluyor, yanlış yere gidiyor, kuyruklarında bozukluklar oluyor. Biz bunları şekil olarak da değerlendirebiliyoruz. Spermi değerlendirdikten sonra erkekte aslında fazla bir şey de yok. Erkek sadece istediğimiz erkekten bir sperm analizi işte bu. Meni vermesi, erkeğin işi bitiyor. Artık kadın başlıyor. Şimdi erkekte ne gibi problemler olabilir bakın burada. Şimdi saydım. Sayı hiç olmayabilir. İçeride meninin içerisinde hiç sperm hücresi o dölleyici hücre olmayabilir. Bu toplumda %1 gözüküyor. Çok az da bir şey değil.
1: Çok.
0: Yani 100 erkeğin, evet, 100 tane erkeğin bir tanesinde meni var, tamam. Yani birleşmeden sonra meni geliyor, o anlamaz onu. Ama incelediğimiz zaman içinde canlı hücre yok.
1: Evet.
0: Ve hiçbir hücre yok. %1 erkekte bunu görüyoruz. Ya da sperm sayısı az oluyor. Yani diyelim ki işte 5 milyonun altında oluyor.
1: Evet.
0: Bunlar çok detaya girip de hastalarımızın kafasını karıştırmak istemiyorum. Sayının az olması, cansız spermin olması, hareket etmeyen spermler, evet, ileri doğru hareket etmiyor. Onların az olması gibi erkeğe ait nedenler sayabiliriz. Evet. Özellikle örneğin inmemiş testisi, evet, olan dinleyicilerimiz hemen uzun vakit kaybetmeden bir kısırlık uzmanına görünmeleri lazım. İnmemiş testis oluyor. Şuradan şu mesajı vermek istiyorum. İnmemiş testis çocuklarına, yeni doğan çocuklarına, mutlaka erkek çocuklarına mutlaka testisleri de torbanın içerisinde testis var mı yok mu mutlaka bunu baksınlar. Çocuk doktorlarına bunu söylesinler. Çünkü fark edilmediği zaman,
1: evet,
0: o çocukları çok geç yaşta görüyoruz. İnanın ben Eskişehir Hava Hastanesi'nde askerlik görevimi yaptım 12 ay subay olarak ve orada askerlikte tanı aldığımız hastalar oldu. Yani evet, askeri hiç gitmemiş doktora.
1: Biz bu konuyla ilgili çocuk cerrahı arkadaşımızla bilgilendirme sohbeti yapmıştık. Ama ileriki yaşlarda da dediğiniz gibi askerlikte falan fark ediliyor. Bunlar kaçıyor mu? Yoksa ben size soracağım birazdan varikosel nedir diye.
0: Tabii.
1: Yani bunlar kaçıyor mu yoksa nasıl atlanıyor? O kadar da aslında şu anda detaylı takibi var ki bebeklerin.
0: Tabii. İşte artık çok sistemimiz şu anda iyi. Aile hekimlerimiz bu konuda çok başarılılar. Sürekli kontrol ediyorlar. İnmemiş testis örneğin çok erken safhada tespit ediliyor. Evet. Ameliyatla indiriliyor ve ileride çocuk sıkıntısı olmuyor. Spermlere problem
1: çok basit. Evet, günübirlik çok birlik eve yolluyor.
0: Aynen öyle. Siz bu konuda, evet, çok derinmişsiniz, evet, zaten. Ve ne oluyor? Bu hastalar bize gelmiyorlar. Aman gelmesinler çünkü sonuçta tedavisi gerçekten zor.
1: İleriki yıllara taşınan ciddi problemler, tabii, olmuyor.
0: Şimdi devam edeyim ben isterseniz,
1: evet,
0: tekrar.
1: Faktörü.
0: Şimdi kadına geldik. Kadın faktörü, orada varikoselle ile ilgili bir bilgi vereceğim. Önemli bilgi. Gelelim kadın faktörüne. Kadında biraz daha işimiz dallı budaklı diyebilirim. Şöyle. Şimdi kadının bir anatomisini, şöyle özetleyeyim sevgili dinleyicilerimize. Bir kadında pelvis bölgesi dediğimiz kasık bölgesinde bir tane rahim vardır. Bu rahim genelde armut büyüklüğündedir. Ya yumruklarını sıksınlar şöyle. Yumruk büyüklüğünde kabaca bir organ vardır. Bunlara bağlı iki tane tüp vardır. Ve iki tane sağda ve solda yumurtalıkları vardır. Ve bir de cinsel ilişki yolu vardır aşağıda. Normalde bir gebelik nasıl oluşuyor? Şunu söyleyelim. Cinsel birleşmeden sonra meni, erkeğin menisi kadının vajinasına atılıyor. En, evet, arka köşeye. Ve tabii gözde işte az önce söylediğim bu canlı hücreler kuyruklarıyla hareket ederek önce bu rahim armutun çekirdeklerinin olduğu kısım diyelim.
1: Evet.
0: İç kısma giriyor. Ve oradan tüplere geçiyor ve yumurta atılmış, her ay kadın bir yumurta atar.
1: Evet.
0: Ortalama bu yumurtanın atma zamanlaması adetin kanama başladığı güne bir der isek.
1: Evet.
0: Diyelim ki hastamızın, bayanın kanaması başladı. O güne adeti başladı. Bir diyoruz biz. Evet. Ertesi gün iki oluyor, üç oluyor. 10 ile 20. gün arasında bir zamana denk geliyor. Tam olarak bilmesi mümkün değil. Tabii biz teste yapıyoruz onu ama evet. Hastamız ne yapacak? Bu günler arasında yani 10. günde 20. gün arasında yumurta attığını bilecek. Zaten cinsel birleşme de bu dönemlerde olması evet. gerekiyor. Burada hemen bir not olarak parantez açalım. Cinsel birleşme yani çocuk isteyen çiftlerde
1: organın çok olduğu bu süreçte
0: aynen,
1: mutlaka
0: aynen.
1: olur.
0: Kanamanın başladığı evet. güne bir der isek 10. gün, 12. gün, 14, 16, 18 ve 20. günlerde cinsel ilişki gebeliğin en çok olduğu evet. dönem. Çünkü yumurta orada olma ihtimali çok yüksek. Sperm de gidiyor.
1: Evet.
0: Geriye dönelim, parantezi kapatalım. Sperm yumurtayı döllediği zaman tüpün içerisinde döllüyor. Yani gözle görülmeyen şeyler bunlar. Sperm içine giriyor ve bu döllenmiş yumurtayı artık biz embriyo diyoruz.
1: Evet.
0: Harika bir şey. Muhteşem evet. bir yaratılış.
1: Dünyanın en büyük mucizesi
0: kesinlikle,
1: herhalde.
0: Kesinlikle. O mucize geliyor rahim içerisinde. Bir yere yapışıyor ve daha sonra hastamız adeti gecikiyor. Adet olması gerekirken adet evet. görmüyor ve hemen diyor ki bir idrar testi yaptırıyor. Çift çizgiyi görüyor ya da bir kanda yaptırmasını da biz evet. daha çok öneriyoruz. Kanda gebelik testi çıkıyor. Ne mutlu onlara. Ama bu gebeliği sağlanamadığı durumlar şimdi ne gibi problemler olabilir? Mantıken düşünelim kadında. Bir kere kadın diyelim ki yumurta atmıyordur değil mi? Yumurtlama problemleri olabilir. Yani kadının yumurtasında kistik yapılar olabilir. Polikistik over sendromu dediğimiz bir durum var. Yumurtlamayı engelliyor. Bunlar da adet düzensizlikleri oluyor. Bu gibi kadınlarda yumurta atılmadığı zaman yumurta olmayacağı için döllenme de olmayacaktır. Evet. Çok basit. Ne kadar cinsel ilişkiye girerse girsin yumurta atılmıyordur. Ya da tüpleri tıkalıdır. Tüpleri tıkalması da çok büyük bir sorun. Sperm geçemeyecektir yani
1: tabii
0: sonuçta. Neden tıkanıyor bu tüpler? İşte daha önce geçirilmiş bir enfeksiyon olabilir. Daha önce geçirilmiş bir cerrahi olabilir. Yapışıklıklar olabilir. Bunlarla ilgili tüpler tıkalı olabilir. Ya da rahim problemleri olabilir. Neler? Rahim doğuştan rahim yoktur. Doğuştan rahim gelişmemiştir. Fark edilmiyordur. Rahim tek yarım rahimdir doğuştan. Çift rahimdir. Rahim içerisinde büyük bir perde vardır. Döllenmeyi engelleyen, bebeğin yapışmasını engelleyen. Rahim içerisinde miyom vardır. Halk arasında ur diyorlar.
1: Evet.
0: Miyom vardır. Polip dediğimiz et parçası vardır. Bunlar bebeğin döllenmeyi ve yapışmasını engelleyecektir. Bunları biz çok şükür rahat anlayabiliyoruz. Başka bir problem de rahim ağzında problem olabilir.
1: Evet.
0: Spermler rahim ağzından tam rahat geçemiyor olabilir. Bir neden de bu kadının savunma sistemiyle ilgili bir problemler olabiliyor bazen. O da sperme karşı bir savaş açıyor kadın. Kadının vücudu.
1: Reddediyor.
0: Reddediyor diyorlar. Evet, aynı şekilde reddediyor ve onları orada durduruyor. Yani o spermleri hareket eden spermlere savaş açıyor ve durduruyor.
1: İlginç bir şey.
0: Çok ilginç. İmmünolojik faktör diyoruz buna.
1: Evet.
0: Yani savunma sisteminin sperm kabul etmemesi. Bu da nadir olgularda bu da neden olabiliyor. Yani biz bunları değerlendirdiğimizde yaklaşık olarak çiftlerin %75'inde bir nedenini buluyoruz ve buna yönelik hedefe yönelik bir strateji geliştiriyoruz. Eğer %25 çiftte yani %25 çiftte maalesef her testi yapıyoruz ama bir altta neden bulamıyoruz. Buna da bizi dinleyen hastalarımızın çoğu bilir eğer bir doktora gittiyse. Nedeni bilinmiyor hocam neymiş? Açıklanamayan kısırlık
1: evet.
0: diyoruz biz buna. Yani onlar da açıklanamayan kısırlık deniyor. Altta yaptığımız şu anda güncel testlerle yaptığımız testlere göre bir şey bulunamaması. Ama belki 10 yıl sonra testler çok geliştiği zaman biz bunları sayısını açıklanamayan kısırlık sayısını daha azaltacağız
1: inşallah.
0: Muhtemelen inşallah.
1: Evet hocam biraz önce bahsetmemiş testiz varikosel hemen ondan bahsedelim.
0: Evet isterseniz. Çok güzel soru. Aklıma şimdi varikosel bana birçok hasta geliyor. Maalesef üzülüyorum şu şekilde. Varikosel önce tanımlayayım. Erkeklerde testisteki damarların genişlemesi demek bu. Ve orbaya damar dolması. Nasıl bacaklarda bazen varis olur hastalarda. Damarların genişlemesi olur. Ve daha çok sol tarafta olur bu varikosel. Ve bu varikosel normalde bize geldiği zaman hastayı direkt hani varikoselektomi dediğimiz varikoseli çıkarma ameliyatı ürolog arkadaşlarımız sağ olsunlar yapıyorlar. Ama biraz fazla yapıyorlar gibi. Çünkü kısırlık yani gebe kalmayı kolaylaştırmıyor ameliyatın yapılması. Yani varikosel olan bir çiftte erkekte siz varikoseli çıkarttığınız zaman ameliyatta doğurganlığı artmıyor. Hiçbir faydası olmuyor. Biz bunu görüyoruz. O nedenle.
1: Yıllar sonra bunu
0: aynen öyle. Tabii ki bu zaten bizim söylediğimiz bir şey değil. Bilimsel olarak kanıta dayalı. Yani çok sağlam verilere dayanıyoruz biz. Yani kafadan konuşmuyoruz. Subjektif kendi görüşlerimiz değil. Literatürde, dünya tıbbında artık varikosolin ameliyat edilmesinin kısırlığa bir faydasının olmadığı yönünde çok kesin kanıtlar var. O nedenle varikosel olan hastalarımız öncelikle bir kısırlık uzmanına bir danışsınlar. Yani hemen ameliyat kararı ürolog veriyor bazen. Bu doğru değil. Biz varikoseli niye ameliyat öneriyoruz? Eğer ağrı yapıyorsa erkekte, ağrı oluyorsa ya da testis dediğimiz o bölgeyi, torbayı çok şişiriyorsa, bazen çok ağır varikosellerde orası çok şişer yani. Evet. Yarım kilo kadar böyle varikoseller
1: hastayı
0: çıkar.
1: Çok
0: hastayı
1: rahatsız
0: ediyor ise bunlarda varikoselektomi dediğimiz ameliyatı öneriyoruz. Ürolog arkadaşlarımız bunu çok güzel yapıyorlar zaten. Ama hastada çok küçük bir varikosel tanısı koymuş. Mesela hiçbir neden yok. Mesela ıkındığı zaman oluyor. Hiçbir ileri bir evre değil.
1: Ağrısı
0: bunları
1: yok.
0: Aynen öyle. Ağrısı yok. Hiç problemi yok. Ve siz bunu ameliyat eden yani çocuğu olmuyor diye bunu ameliyat ederseniz o hastanın çocuğu olacak demek değil. Hatta hiç faydası yok. Çünkü bunların tedavi yöntemleri farklı. Birazdan onları detaylı konuşacağız zaten.
1: Evet hocam.
0: Varikosel işi bu.
1: Bunu ben de bilmiyordum.
0: Evet. Varikoselde ameliyat edilmesinin bir faydası yok çocuk açısından.
1: Evet.
0: Ağrılar oluyorsa, ağrılar oluyorsa, çok büyüme oluyorsa, estetik açıdan problem yapıyorsa testiste, o zaman cerrahi.
1: Hocam, kısırlık tedavisini neye göre belirliyorsunuz?
0: Kısırlık tedavisi şimdi neye göre belirliyoruz? Hastalarımız çift geldi ve biz bunlardan hikayesini aldık. Çocuk yapmada güçlükleri olduğunu gördük. Gebelik oluşmamış diyelim ki. 2 yıldır diyelim ki çocukları yok. Ve istiyorlar da. Şimdi ne gibi testler istedik bu hastalardan? Eşten, erkekten sperm tahlili, sperm analizi istedik. Gelelim kadına. Kadının hikayesini sorguladığımızda düzenli yumurtlama yapan bir kadının adetleri düzendir. Bu çok nettir. Yani düzenli adet gören bir kadının aydan aya adet görüyor. Şimdi bayanlarımız bir de endişe ediyorlar. Hocam ilk 3 gün sonra oldu. Oldu adetim. Öbür ay bir hafta önce oldu. Ondan sonraki şey 5 gün sonra oldu. Ya bunlar normal.
1: Normal şeyler.
0: Bunlar normal. Bunlar tamamen normal.
1: Korkmasınlar.
0: Korkmasınlar bundan. Düzenli her ay adet görüyor ise, her ay kanaması oluyorsa kabaca, biz burada yumurtlama olduğunu, %99 yumurtlama oluyordur.
1: Çok düzenli adet görüyor
0: evet,
1: deriz.
0: Evet, düzenli adet. Her ay kanaması oluyorsa.
1: Evet, yani 3 gün önce, 5 gün sonra olmayı kesinlikle kafanıza takmayın.
0: Aynen öyle.
1: Önemli olan adetinizin
0: adetli olması. Tabii ki. Şimdi eğer 21 ile 35 gün arası diyoruz biz bunu hatta. 21, evet. 21 ile 35 gün arası adet normal. Yani böyle 3-5 günün önemi yok. Demek ki yumurtlama düzenli hikayemizden aldığımızda biz bunun düzenli adet gören bir kadında yumurtlama problemi olmadığını görüyoruz. Hastamıza tabii biz hikayeyi aldıktan sonra bir muayenesini yapıyoruz ve orada ultrasonografi yapıyoruz. Bu ultrasonografi çok önemli. Ne yapıyoruz ultrasonda? Rahim var mı yok mu? Rahimin iç yapısı nasıl? İşte miyom, ur, polip, et parçası var mı? Bunlara bakıyoruz. Yumurtaları görüyoruz ultrasonda. Kist var mı? Polikistik hastalık var mı? Yumurtaları yerinde mi? O da olabilir. Yani yumurtasını
1: tabii
0: olabilir.
1: Evet, karnınızın gibi. İçine, tüm vücudunuza çok detaylı dışarıdan
0: aynen
1: bakılıyor.
0: Aynen öyle. Çok hoş
1: her
0: bir şey. Yani anatomik olarak bu materyal var mı?
1: Ve hiçbir zararı yok.
0: Hiçbir zararı yok. Kesinlikle. Hiçbir zararı yok ultrasonun. Biz bunları değerlendirdikten sonra ne dedim az önce? Yumurta problemlerini teyit ettik. Eğer düzenli adet görüyorsa yumurtlama problemi yoktur. Her şey anatomisi normalse bu hastalarda bir rahim tüp filmi dediğimiz çok önemli bir tetkikin yapılması gerekir. Rahim tüp filmi, HSG deniyor buna.
1: Evet.
0: Histerosalpingografi, rahim tüp filmi. Bunu yapıyoruz. Bu birazcık ağrılı ama ya bununla ilgili bana çok soru geliyor. O yüzden muhtemelen meraklı dinleyicilerimiz soracaktır. Bu film özel
1: mı?
0: Bir zamanda maalesef şart diyoruz
1: hocam,
0: biz.
1: Hocam kadını rahatsız eden bir tetkik
0: evet.
1: Aslında. Onu itiraf etmek lazım bir kadın için ama tetkik çok önemli bir tetkik.
0: Çok çok önemli.
1: Mutlaka
0: tetkik.
1: Da yapılması
0: mutlaka
1: lazım.
0: Mutlaka yapılması gerekiyor. Çünkü ultrasonda yaptığınız ultrasonda siz tüpün içini falan göremiyorsunuz. Yani
1: evet.
0: Tüpün içinden de açık mı olduğunu
1: ay,
0: göremiyorsunuz.
1: Başka bir şekilde olamaz mı diye sormayalım.
0: Evet.
1: Çünkü başka yolu yok yani.
0: Çok ağır böyle hiç yapılamayanlarda bir yolu var ama o da tabii bundan da meşakkatli.
1: Evet.
0: Anestezi altında laparoskopik işlemi yapılıyor. Göbekten laparoskopi yapıyoruz.
1: Tabii
0: ki. Sonuçta oradan alttan mavi boya veriyoruz ve mavi boya boyanın geçişine bakıyoruz. Ama HSG anestezi altında da çekilirse daha az ağır olacaktır. Evet. Bu da imkan dahilinde olabilir. Bunları da hekimlerine sorsunlar. Anestezi verilebilir. Yani bu ağrısını azaltabilir. Çünkü rahim içerisine bir boya veriyorsunuz. Filmde gözükecek bir boya. Ve tam o anda film çekiyorsunuz ki tüplerden geçmiş mi diye bakıyoruz. Bu bize çok şey sağlıyor tabii ki.
1: Yani tıkanıklıkları görüyorsunuz.
0: Aynen öyle.
1: Değil mi?
0: Aynen öyle. Yani bir de hafif de bazı durumlarda tedavi edici özelliği de oluyor bu rahim tüp filminin. O da neden? Diyelim ki bu rahim tüpün içi aslında o kadar ince ki saç teli kadar bir şey yani. Düşünün tüpün
1: tabii
0: kalınlığı
1: ki.
0: Böyle büyük
1: tabii
0: bir tüp değil. Saç teli kadar bir şey. Ve oraya mesela sümüksü böyle mukus diyoruz. Biz tıkaçlar olabiliyor.
1: Evet.
0: Siz rahim filminde hafif basınçla sıvı verdiğiniz zaman bunların açılması
1: açılıyor,
0: da
1: tedavi
0: açılıyor.
1: Etmiş oluyorsunuz
0: bir miktarda
1: hocam.
0: Evet tedavi de neredeyse etmiş oluyoruz. Bir rahim tüp filmi çekildikten sonra genelde biz kadın yaşı problemi değilse, erkekte sperm problemi değilse bir 4 ay cinsel ilişkiye bırakıyoruz hastalarımızı. Cinsel ilişki ben hastalarıma hep şöyle söylüyorum. Yani beklemek bir tedavidir. Yani şöyle söylüyorlar. Hocam bize bir tedavi vermediniz. Hayır. Beklemek bir tedavidir. Hasta 4 ay normal düzenli cinsel ilişkiye girecek ve bunu hastanız ifade ettiğiniz zaman gebelikler geliyor. Rahim tüp filmi böyle. Şimdi gelelim başka şeylere. İşte miyom varsa ne yaparız? Tedavisine bakarız. Yani bulduğumuz nedene yönelik. Diyelim ki yumurtalıkta büyük bir kist var.
1: Sebebi belirliyorsunuz. Ona göre
0: evet,
1: tedaviye
0: evet, evet, tedavi. Yumurtalıkta kist var çıkarıyoruz.
1: Evet.
0: Rahim içerisinde et parçası var ya da perde var. Onu özel yöntemlerimizle tedavi ediyoruz, kesiyoruz. Yani bulduğumuz nedeni şey yapıyoruz. Nedene yönelik tedavi ediyoruz.
1: Evet. Değerli hocam, ben şimdi saatime bakıyorum. Süre o kadar hızlı geçti ki inanamıyorum ya. Nasıl hemen yarım saati doldurduk. Çok kısa bir soru daha soracağım size. Kötü yumurtalık rezervinden çok kısacık bahsedelim.
0: Tabii.
1: Son bir dakikamız kalmış.
0: Olur. Kötü yumurtalık rezervi genelde işte ileri kadın yaşı olguları bizim için problemli. Ve bu hastalarda ileri kadın yaşı varsa özellikle 35 yaş üzerinde ise hasta tek yumurtalığı alınmışsa ya da yumurtalıktan cerrahi ameliyat olmuşsa ağır sigara içiyorsa endometrioz dediğimiz bir hastalığı varsa bunlarda kötü ovaryen yanıtı riski fazladır. Yani yumurtanın cevap vermemesi demek ve biz de bunları elimizdeki bazı hormonlar testlerle anlayabiliyoruz. Çünkü bu hastalarda biraz acele edilmesi gerekir. Yumurtalık cevap vermiyor, gidiyor demektir. Menopoza doğru gidiyor demektir. Bu süreci durduramıyoruz maalesef. Yani o süreçten bitmeden hemen yararlanmak için tedavilere geçiyoruz.
1: Değerli dinleyenler, süremiz çok hızlı geçti. Çok da akıcı konuştuk. Bu hafta uzman konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Kadın Doğum ve Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Doçent Doktor İbrahim Esinler'di. Kendileri bize kısırlık konusunda bilgiler verdiler. Çok teşekkür ediyoruz hocam.
0: Çok mersi. Ben de size çok teşekkür ederim bu güzel programı yaptığınız için.
1: Değerli dinleyenler, bir şifa niyetinin daha sonuna geldik. Sağlık en değerli servetimiz ve akıl ve beden sağlığı tam bir yaşam diliyoruz. Tekrar buluşmak üzere, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
2: Yemen Ulus'un hazırlayıp sunduğu uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı şifa niyetine programı sona erdi.

0: Saat 14. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeriyle Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeriyle Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir en yüksek 32 derece, Bilecik 29, Bursa ve Çanakkale 33, Edirne 35, İstanbul 31, Kırklareli 32, Kocaeli 31, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kısa süreli ve fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar en yüksek 29 derece. Aydın 39, Denizli 36, Kütahya 28, İzmir 36, Manisa ve Muğla 36, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak esecek. Adana en yüksek 34 derece. Antalya 34, Burdur 32, Hatay 30, Isparta 31, Kahramanmaraş 36, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak esecek. Aksaray en yüksek 29 derece. Ankara ve Çankırı 30, Eskişehir 31, Karaman ve Kayseri 29, Kırıkkale 30, Kırşehir 27, Konya 30, Nevşehir 26, Niğde 28, Sivas 24, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kıyı kesimleriyle Kastamonu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 31 derece. Bolu 27, Düzce ve Karabük 30, Kastamonu 27, Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'le Tokat çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya en yüksek 28 derece, Artvin ve Bayburt 21, Çorum 27, Giresun 25, Gümüşhane 22, Ordu ve Rize 25, Samsun 28, Sinop 29, Tokat 27, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar bölgenin batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak esecek. Ağrı en yüksek 26 derece. Ardahan 20, Bingöl 31, Bitlis 25, Elazığ 33, Erzincan 27, Erzurum 24, Hakkari 28, Iğdır 30, Kars 22, Malatya 32, Muş 30, Tunceli 33, Şırnak 32, Van 23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en yüksek 37 derece, Batman 38, Diyarbakır ve Gaziantep 36, Kilis ve Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 27 Haziran Cumartesi. Denizlerimizde bugün Marmara Denizi'nde ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6. Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, güneyinde öğle saatlerinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, Mersin Körfezi'nde ise kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.
2: Şimdi haberler.
3: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sapanca'da AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısında konuştu. Erdoğan, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak terörsüz Türkiye süreci başta olmak üzere dış politika, güvenlik gibi meselelerde uzlaşıya hazırız dedi. Konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki tartışmalara da değinen Erdoğan, biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşı tarafı değiliz dedi. CHP'nin kendi içinde ürettiği sorunların ceremesini çektiğini belirten Erdoğan, CHP'nin kendi içindeki dış mihraklardan kurtulması hem Türkiye siyaseti adına hem Türkiye adına kuşkusuz hayırlı olacaktır değerlendirmesinde bulundu. Şanlıurfa'da tefecilik ve resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na aralarında CHP Mersin Milletvekili Ali Maharir Başarır, CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun da bulunduğu 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası sunuldu. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığı'nca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi. Ticaret Bakanlığı yenilenmiş ürünlerin kapsamına televizyonları da alırken söz konusu ürünler için 14 günlük şartsız cayma hakkı tanındı. Söz konusu düzenlemeye ilişkin yenilenmiş ürünler hakkında yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Yeni düzenleme ile yalnızca internet alışverişlerinde değil, fiziki olarak mağazalardan satın alınan yenilenmiş ürünlerde de tüketiciler 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahip olacak. Fransa'nın başkenti Paris ve çevre vilayetlerini kapsayan Île-de-France bölgesinde aşırı sıcaklar etkisini sürdürürken son 24 saatte hastanelere yaklaşık 3000 kişi başvurdu. Fransız Meteoroloji Kurumu Meteo France'dan yapılan açıklamaya göre ülke genelinde aşırı sıcaklar nedeniyle Paris ve çevre vilayetleri dahil 37 vilayette kırmızı, 48 vilayette de turuncu alarm verildi. Kırmızı alarm verilen vilayetlerde hava sıcaklıklarının 42 dereceye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor. Öte yandan fırtına riski nedeniyle 34 vilayette de turuncu alarm verildi. Ve spor, Türkiye Yelken Federasyonu'nun açıklamasına göre İsviçre'nin Silvaplana kasabasında düzenlenen Dünya Gençler Formula Wing Şampiyonası'nda milli yelkenci Aksel Hüseyin Atınç 17 yaş altı erkekler kategorisinde bronz madalya kazandı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde köprü derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Kemalpaşa Köprüsü Aydın istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor. Çeşmeli Mersin Tarsus Otoyolu'nda Tarsus Batı Kavşağı D400 Kavşağı arasında yapılacak yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 0 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle 13 ila 16. kilometreleri arasında ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale-Delici Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir Devlet yolunun 10 ila 11. kilometrelerinde Kırıkkale ve Kırşehir istikametlerinde servis yollarından kontrolü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 64 ila 67. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Darende yolunun 26 ila 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
2: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 28 Haziran Pazar günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğusu, Ordu ve Artvin çevreleriyle, Van ve Hakkari'nin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. 29 Haziran Pazartesi günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 30 Haziran Salı günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: sayın dinleyiciler, yurt genelinde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Hatay İskenderun, Mersin Yenişehir 28 santigrat derece, Muğla Fethiye 27, Antalya Alanya, İzmir Konak, Antalya Finike 26 santigrat derece, Mersin Anamur, Antalya Kaş, Muğla Bodrum 25 derece, Giresun Merkez, Van Gevaş, Muğla Datça, Samsun Atakum, Artvin Hopa, Van Tuşba, Rize Merkez, Aydın Kuşadası, Bartın Güney 24 santigrat derece, İzmir Dikili, Sinop Merkez, Balıkesir Ayvalık, Trabzon Ortahisar, Çanakkale Merkez, Tekirdağ Süleymanpaşa, İstanbul Sarıyer 23 santigrat derece, İstanbul Tuzla 22, Bitlis Tatvan, Kastamonu İnebolu 21 santigrat derece, Kastamonu Cide, Düzce Akçakoca, İstanbul Silivri 20 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, yurt genelinde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.
1: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu karayolları tahmin sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. MGM

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir en yüksek 32 derece, Bilecik 29, Bursa ve Çanakkale 33, Edirne 35, İstanbul 31, Kırklareli 32, Kocaeli 31, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kısa süreli ve fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar en yüksek 29 derece. Aydın 39, Denizli 36, Kütahya 28, İzmir 36, Manisa ve Muğla 36, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak esecek. Adana en yüksek 34 derece. Antalya 34, Burdur 32, Hatay 30, Isparta 31, Kahramanmaraş 36, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak esecek. Aksaray en yüksek 29 derece. Ankara ve Çankırı 30, Eskişehir 31, Karaman ve Kayseri 29, Kırıkkale 30, Kırşehir 27, Konya 30, Nevşehir 26, Niğde 28, Sivas 24, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kıyı kesimleriyle Kastamonu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 31 derece. Bolu 27, Düzce ve Karabük 30, Kastamonu 27, Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'le Tokat çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya en yüksek 28 derece, Artvin ve Bayburt 21, Çorum 27, Giresun 25, Gümüşhane 22, Ordu ve Rize 25, Samsun 28, Sinop 29, Tokat 27, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar bölgenin batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak esecek. Ağrı en yüksek 26 derece. Ardahan 20, Bingöl 31, Bitlis 25, Elazığ 33, Erzincan 27, Erzurum 24, Hakkari 28, Iğdır 30, Kars 22, Malatya 32, Muş 30, Tunceli 33, Şırnak 32, Van 23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en yüksek 37 derece, Batman 38, Diyarbakır ve Gaziantep 36, Kilis ve Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor, hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor, hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan, batısında batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sapanca'da AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısında konuştu. Erdoğan, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak terörsüz Türkiye süreci başta olmak üzere dış politika, güvenlik gibi meselelerde uzlaşıya hazırız dedi. Konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki tartışmalara da değinen Erdoğan, biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz dedi. CHP'nin kendi içinde ürettiği sorunların ceremesini çektiğini belirten Erdoğan, CHP'nin kendi içindeki dış mihraklardan kurtulması hem Türkiye siyaseti adına hem Türkiye adına kuşkusuz hayırlı olacaktır değerlendirmesinde bulundu. Şanlıurfa'da tefecilik ve resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na aralarında CHP Mersin Milletvekili Ali Maharir Başarır, CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun da bulunduğu 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası sunuldu. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığı'nca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi. Ticaret Bakanlığı yenilenmiş ürünlerin kapsamına televizyonları da alırken söz konusu ürünler için 14 günlük şartsız cayma hakkı tanındı. Söz konusu düzenlemeye ilişkin yenilenmiş ürünler hakkında yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Yeni düzenleme ile yalnızca internet alışverişlerinde değil, fiziki olarak mağazalardan satın alınan yenilenmiş ürünlerde de tüketiciler 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahip olacak. Fransa'nın başkenti Paris ve çevre vilayetlerini kapsayan Île-de-France bölgesinde aşırı sıcaklar etkisini sürdürürken son 24 saatte hastanelere yaklaşık 3000 kişi başvurdu. Fransız Meteoroloji Kurumu Meteo France'dan yapılan açıklamaya göre ülke genelinde aşırı sıcaklar nedeniyle Paris ve çevre vilayetleri dahil 37 vilayette kırmızı, 48 vilayette de turuncu alarm verildi. Kırmızı alarm verilen vilayetlerde hava sıcaklıklarının 42 dereceye kadar ulaşabildiğini tahmin ediliyor. Öte yandan fırtına riski nedeniyle 34 vilayette de turuncu alarm verildi. Ve spor, Türkiye Yelken Federasyonu'nun açıklamasına göre İsviçre'nin Silvaplana kasabasında düzenlenen Dünya Gençler Formula Wing Şampiyonası'nda milli yelkenci Aksel Hüseyin Atınç 17 yaş altı erkekler kategorisinde bronz madalya kazandı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde köprü derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Kemalpaşa Köprüsü Aydın istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor. Çeşmeli-Mersin-Tarsus otoyolunda Tarsus Batı Kavşağı D400 kavşağı arasında yapılacak yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 0 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle 13 ila 16. kilometreleri arasında ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir devlet yolunun 10 ila 11. kilometrelerinde Kırıkkale ve Kırşehir istikametlerinde servis yollarından kontrolü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 64 ila 67. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Darende yolunun 26 ila 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parça bulutlu 22 derece, Atina parça bulutlu 28, Belgrad parça bulutlu 21, Berlin az bulutlu ve açık 21, Helsinki sağanak yağışlı 8, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Kopenhag sağanak yağışlı 16, Londra az bulutlu 21, Madrid az bulutlu ve açık 22, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Paris az bulutlu ve açık 24, Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Roma parça bulutlu 22, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Varşova parça bulutlu 16, Viyana az bulutlu ve açık 22 ve Zürih az bulutlu ve açık 22 derece. Asya kıtasında Amman açık 19 derece, Aşgabat parça bulutlu 19, Astana gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Bağdat az bulutlu ve açık 32, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Duşanbe az bulutlu ve açık 25, Kabil az bulutlu 19, Kerkük az bulutlu ve açık 26, Kuveyt az bulutlu ve açık 32, Medine az bulutlu ve açık 31, Mekke az bulutlu ve açık 31, Riyad az bulutlu ve açık 30, Şam az bulutlu ve açık 17, Tahran az bulutlu ve açık 24, Taşkent az bulutlu ve açık 29, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 16 ve Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parça bulutlu 22 derece, Kahire az bulutlu ve açık 22, Melbourne çok bulutlu 6, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 17, New York parça bulutlu 18, Sydney çok bulutlu 11 ve Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga az bulutlu 19 derece, Frankfurt az bulutlu ve açık 25, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Köln az bulutlu ve açık 22, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Münih az bulutlu ve açık 21, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Taraklia az bulutlu 19, Valkaneş az bulutlu 20, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Gazimagosa açık 20, Girne açık 24, Lefkoşa açık 20 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 19 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah ölçülen 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Artvin Kemalpaşa Köprücü köyünde metrekareye düşen toplam yağış miktarı 83 kilogram. Rize Fındıklı'da 36, Samsun Salıpazarı'nda 24, Ağrı Çukuralan köyünde 17, Van Çaldıran Aşağı Yanıktaş köyünde 14, Bitlis Tatvan Nemrut Kayak Merkezi'nde 12, Ordu Perşembe Kırlı beldesinde 11, Siirt Şirvan'da ve Giresun Görele Sis Dağı'nda 8, Aydın Germencik'te 7, Denizli Babadağ ve Trabzon Beşikdüzü'nde 5 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah ölçülen 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Saat 16. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeriyle Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeriyle Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir en yüksek 32 derece, Bilecik 29, Bursa ve Çanakkale 33, Edirne 35, İstanbul 31, Kırklareli 32, Kocaeli 31, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kısa süreli ve fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar en yüksek 29 derece. Aydın 39, Denizli 36, Kütahya 28, İzmir 36, Manisa ve Muğla 36, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak esecek. Adana en yüksek 34 derece. Antalya 34, Burdur 32, Hatay 30, Isparta 31, Kahramanmaraş 36, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak esecek. Aksaray en yüksek 29 derece. Ankara ve Çankırı 30, Eskişehir 31, Karaman ve Kayseri 29, Kırıkkale 30, Kırşehir 27, Konya 30, Nevşehir 26, Niğde 28, Sivas 24, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kıyı kesimleriyle Kastamonu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 31 derece. Bolu 27, Düzce ve Karabük 30, Kastamonu 27, Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'le Tokat çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya en yüksek 28 derece, Artvin ve Bayburt 21, Çorum 27, Giresun 25, Gümüşhane 22, Ordu ve Rize 25, Samsun 28, Sinop 29, Tokat 27, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar bölgenin batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak esecek. Ağrı en yüksek 26 derece. Ardahan 20, Bingöl 31, Bitlis 25, Elazığ 33, Erzincan 27, Erzurum 24, Hakkari 28, Iğdır 30, Kars 22, Malatya 32, Muş 30, Tunceli 33, Şırnak 32, Van 23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en yüksek 37 derece, Batman 38, Diyarbakır ve Gaziantep 36, Kilis ve Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 28 Haziran Pazar günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda akşam saatlerine kadar 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerine kadar yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerine kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 29 Haziran Pazartesi günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 30 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra Zonguldak-Bartın kıyılarında yer yer 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Bana göre işin çoğunluğu %80-90'ı bitmiştir. Yakın zamanda artık terör Türkiye'nin tamamıyla gündeminden kalkacaktır. Benim gönlümden geçen, bütün partilerin ittifakıyla meclise bir yasa gelir ve çok süratle bu geçer. Çıkarılacak yasa asla af niteliğinde olmayacaktır. Öyle bir algı şeklinde olmayacaktır, olmaması gerekir. Bunun daha çok bir infaz düzenlemesi olması gerekir" değerlendirmesinde bulundu. CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı sonrası terörsüz Türkiye mutabakatında bir gecikme olup olmayacağı sorusu üzerine Kurtulmuş, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana muhalefet partisi olarak bu komisyon içerisinde yer alması, kendi içinde bulunduğu şartlardan ayrı olarak Türkiye'nin bu hayati meselesine sahiplenen bir pozisyonda durmasının çok değerli olduğu kanaatindeyim ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre uyuşturucu satıcılarına yönelik 24 ilde düzenlenen narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 202 şüpheliden 122'si tutuklandı, 80'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyonlarda 412 kilogram uyuşturucu madde ile 367.431 uyuşturucu hap ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda sokak satıcılarının sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu sattıkları ve uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Gölbent mahallesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi eşinden DNA testi isteyerek sadakatsizlik ithamında bulunan kocayı kusurlu buldu. Kadının ayrı yaşamak amacıyla açtığı ayrılık davasının reddedilmesini hukuka aykırı bularak kararı bozdu. Kararda bu davranışın eşe yönelik ağır bir suçlama niteliği taşıdığı ve hukuken boşanma sebebi sayılabilecek kusurlu davranış kapsamında değerlendirildiği belirtildi. Yüksek Mahkeme, yalnızca ayrı yaşama hakkı talebiyle açılan davalarda eş kusurlu bulunduktan sonra ayrıca barışma ihtimali aranamayacağını vurguladı. Böylece kadının açtığı ayrılık davasının kabul edilmesi gerektiğine hükmetti. İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Mecit İhvan, İran'la Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki uçuşların bu hafta yeniden başlayacağını açıkladı. İki ülke arasındaki uçuşlar, Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırı başlatmasının ardından askıya alınmıştı. Ve spor, milli erkek voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki üçüncü maçında Arjantin'le mücadele edecek. Glibitse kentinde oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde köprü derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Kemalpaşa Köprüsü Aydın istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor. Çeşmeli Mersin Tarsus Otoyolu'nda Tarsus Batı Kavşağı D400 Kavşağı arasında yapılacak yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Aksaray Nevşehir yolunun 0 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle 13 ila 16. kilometreleri arasında ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir Devlet yolunun 10 ila 11. kilometrelerinde Kırıkkale ve Kırşehir istikametlerinde servis yollarından kontrolü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 64 ila 67. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Darende yolunun 26 ila 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, yakma sistemlerinin

Benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeliyiz. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalıyız. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı, tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı, karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı, ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını arttırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeriyle Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeriyle Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeriyle Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeriyle Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
2: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Ohacı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
3: bugün
2: hayatta.
3: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
2: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
4: Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
5: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
6: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğal olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
7: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
6: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
7: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir en yüksek 32 derece, Bilecik 29, Bursa ve Çanakkale 33, Edirne 35, İstanbul 31, Kırklareli 32, Kocaeli 31, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kısa süreli ve fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar en yüksek 29 derece. Aydın 39, Denizli 36, Kütahya 28, İzmir 36, Manisa ve Muğla 36, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak esecek. Adana en yüksek 34 derece. Antalya 34, Burdur 32, Hatay 30, Isparta 31, Kahramanmaraş 36, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak esecek. Aksaray en yüksek 29 derece. Ankara ve Çankırı 30, Eskişehir 31, Karaman ve Kayseri 29, Kırıkkale 30, Kırşehir 27, Konya 30, Nevşehir 26, Niğde 28, Sivas 24, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kıyı kesimleriyle Kastamonu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 31 derece. Bolu 27, Düzce ve Karabük 30, Kastamonu 27, Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'le Tokat çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya en yüksek 28 derece, Artvin ve Bayburt 21, Çorum 27, Giresun 25, Gümüşhane 22, Ordu ve Rize 25, Samsun 28, Sinop 29, Tokat 27, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar bölgenin batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak esecek. Ağrı en yüksek 26 derece. Ardahan 20, Bingöl 31, Bitlis 25, Elazığ 33, Erzincan 27, Erzurum 24, Hakkari 28, Iğdır 30, Kars 22, Malatya 32, Muş 30, Tunceli 33, Şırnak 32, Van 23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en yüksek 37 derece, Batman 38, Diyarbakır ve Gaziantep 36, Kilis ve Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı çok bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, gece 12'den akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Bana göre işin çoğunluğu %80-90'ı bitmiştir. Yakın zamanda artık terör Türkiye'nin tamamıyla gündeminden kalkacaktır. Benim gönlümden geçen, bütün partilerin ittifakıyla meclise bir yasa gelir ve çok süratle bu geçer. Çıkarılacak yasa asla af niteliğinde olmayacaktır. Böyle bir algı şeklinde olmayacaktır, olmaması gerekir. Bunun daha çok bir infaz düzenlemesi olması gerekir" değerlendirmesinde bulundu. CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı sonrası terörsüz Türkiye mutabakatında bir gecikme olup olmayacağı sorusu üzerine Kurtulmuş, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana muhalefet partisi olarak bu komisyon içerisinde yer alması, kendi içinde bulunduğu şartlardan ayrı olarak Türkiye'nin bu hayati meselesine sahiplenen bir pozisyonda durmasının çok değerli olduğu kanaatindeyim ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre uyuşturucu satıcılarına yönelik 24 ilde düzenlenen narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 202 şüpheliden 122'si tutuklandı, 80'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyonlarda 412 kilogram uyuşturucu madde ile 367.431 uyuşturucu hap ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda sokak satıcılarının sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu sattıkları ve uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Gölbent mahallesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi eşinden DNA testi isteyerek sadakatsizlik ithamında bulunan kocayı kusurlu buldu. Kararda bu davranışın eşe yönelik ağır bir suçlama niteliği taşıdığı ve hukuken boşanma sebebi sayılabilecek kusurlu davranış kapsamında değerlendirildiği belirtildi. Yüksek Mahkeme, kadının ayrı yaşamak amacıyla açtığı ayrılık davasının reddedilmesini hukuka aykırı bularak kararı bozdu. Yalnızca ayrı yaşama hakkı talebiyle açılan davalarda eş kusurlu bulunduktan sonra ayrıca barışma ihtimali aranamayacağını vurguladı. Böylece kadının açtığı ayrılık davasının kabul edilmesi gerektiğine hükmetti. İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Mecit İhvan, İran'la Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki uçuşların bu hafta yeniden başlayacağını açıkladı. İki ülke arasındaki uçuşlar, Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırı başlatmasının ardından askıya alınmıştı. Ve spor, A milli erkek voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki üçüncü maçında Arjantin'le mücadele edecek. Glibitse kentinde oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde köprü derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Kemalpaşa Köprüsü Aydın istikametinde sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 19 ila 25. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle 22-6 saatleri arasında her iki yönde birer şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir devlet yolunun 10 ila 11. kilometrelerinde Kırıkkale ve Kırşehir istikametlerinde ulaşım servis yollarından kontrollü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Malatya-Darende yolunun 26 ila 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeriyle Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeriyle Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: çöp deyip geçmeyin.
1: Bir ton atık kağıt 17 ağacın kesilmesini önler. 32 bin litre su, 4 bin kilovat saat elektrik tasarrufu sağlar.
0: Ambalaj atıklarınızı ayrı biriktirin, ülke ekonomisine katkıda bulunun, doğal kaynaklarımızı ve çevreyi koruyun.

0: Şimdi hava durumu.
1: Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir en yüksek 32 derece, Bilecik 29, Bursa ve Çanakkale 33, Edirne 35, İstanbul 31, Kırklareli 32, Kocaeli 31, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kısa süreli ve fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar en yüksek 29 derece. Aydın 39, Denizli 36, Kütahya 28, İzmir 36, Manisa ve Muğla 36, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak esecek. Adana en yüksek 34 derece. Antalya 34, Burdur 32, Hatay 30, Isparta 31, Kahramanmaraş 36, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak esecek. Aksaray en yüksek 29 derece. Ankara ve Çankırı 30, Eskişehir 31, Karaman ve Kayseri 29, Kırıkkale 30, Kırşehir 27, Konya 30, Nevşehir 26, Niğde 28, Sivas 24, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kıyı kesimleriyle Kastamonu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 31 derece. Bolu 27, Düzce ve Karabük 30, Kastamonu 27, Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'le Tokat çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya en yüksek 28 derece, Artvin ve Bayburt 21, Çorum 27, Giresun 25, Gümüşhane 22, Ordu ve Rize 25, Samsun 28, Sinop 29, Tokat 27, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar bölgenin batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak esecek. Ağrı en yüksek 26 derece. Ardahan 20, Bingöl 31, Bitlis 25, Elazığ 33, Erzincan 27, Erzurum 24, Hakkari 28, Iğdır 30, Kars 22, Malatya 32, Muş 30, Tunceli 33, Şırnak 32, Van 23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en yüksek 37 derece, Batman 38, Diyarbakır ve Gaziantep 36, Kilis ve Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı çok bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, gece 12'den akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sapanca'da AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısında konuştu. AK Parti'nin Türkiye'nin her kesimini kucaklayan bir siyasi hareket olduğunu vurgulayan Erdoğan, partisini Türkiye kitabına benzetti. Kitabın sayfaları ne kadar farklı görünse de, usta yazarın, tecrübeli editörün, becerikli mücellitin elinde bir bütündür, nevi şahsına münhasırdır. AK Parti, işte bir Türkiye kitabıdır, ifade kullandı. Konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki tartışmalara da değinen Erdoğan, "Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz," dedi. CHP'nin kendi içinde ürettiği sorunların ceremesini çektiğini belirten Erdoğan, CHP'nin kendi içindeki dış mihraklardan kurtulması hem Türkiye siyaseti adına hem Türkiye adına kuşkusuz hayırlı olacaktır değerlendirmesinde bulundu. Kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Mersin'in Mezitli ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde de FETÖ'ye üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü sınırda Yunanistan'a kaçarken yakalandı. Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası sunuldu. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığı'nca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyonu'na havale edildi. Karma Komisyonu'na CHP milletvekilleri Ali Maharir Başarır, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Namık Tan, Mahmut Tanal, Selma Aliye Kaf, Kavaf, Harun Özgür Yıldızlı, Tahsin Ocaklı, Hasan Öztürkmen, İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve Bağımsız İstanbul Milletvekili Selim Temurcin dosyaları sevk edildi. CHP'li Tanal hakkında iki dosya bulunuyor. Ticaret Bakanlığı yenilenmiş ürünlerin kapsamına televizyonları da alırken söz konusu ürünler için 14 günlük şartsız cayma hakkı tanındı. Söz konusu düzenleme ilişkin yenilenmiş ürünler hakkında yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre yalnızca internet alışverişlerinde değil, fiziki olarak mağazalardan satın alınan yenilenmiş ürünlerde de tüketiciler 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahip olacak. Kosova'da 7 Haziran'da gerçekleştirilen erken genel seçimlerin kesin sonuçları açıklandı. Seçimlerin galibi %47,13 oy alan mevcut başbakan Albin Kurti'nin genel başkanı olduğu Kendin Karar Al hareketi oldu. %5'lik seçim barajını geçerek 120 sandalyeli meclisteki 100 sandalyeden 53'ünü Kendin Karar Al hareketi, 22'sini Kosova Demokrat Partisi, 18'ini Kosova Demokratlar Birliği, 7'sini ise Kosova'nın geleceği için İttifak kazandı. Ülkede yeni hükümetin kurulabilmesi için 120 sandalyeli meclisten 61 oy alınması gerekiyor. Ancak seçimde hiçbir parti tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadığı için ülkede koalisyon görüşmelerinin başlaması bekleniyor. Ve spor, Türkiye Yelken Federasyonu'nun açıklamasına göre İsviçre'nin Silo Plana kasabasında düzenlenen Dünya Gençler Formula Wing Şampiyonası'nda milli yelkenci Aksel Hüseyin Atınç 17 yaş altı erkekler kategorisinde bronz madalya kazandı. Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi 4. maçında Fenerbahçe İstanbul Jet deplasmanda Beşiktaş'ı 80-77 yenerek seride durumu 3-1 yaptı ve 2025-2026 sezonunun şampiyonu oldu. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde köprü derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Kemalpaşa Köprüsü Aydın istikametinde sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 19 ila 25. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle 22-6 saatleri arasında her iki yönde birer şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir devlet yolunun 10 ila 11. kilometrelerinde Kırıkkale ve Kırşehir istikametlerinde ulaşım servis yollarından kontrollü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Malatya-Darende yolunun 26 ila 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Efendim merhabalar.
1: Merhaba sevgili dostlar.
0: Koskocaman bir sezonun sonuna geldik.
1: Değil mi? Yani gerçekten geldik.
0: Kavga ede ede genellikle.
1: Didişe didişe.
0: Evet.
1: Niye didişliysek ben de onu bilmiyorum gerçi de.
0: Ya şey huyun kötü çünkü.
1: Evet biraz geçimsizim sanki değil mi?
0: Evet.
1: Neyse idare ettin teşekkür ederim. Bunca aylar, yani, bunca programlar.
0: Bir de bana sor tabi neler oldu. Yüreğim yaralandı.
1: Sevgili dostlar, şu an gerçi almıştım ekranım ama sonra söyleyeceğim. Gelen dostlarımızın adını söylemek istiyorum. Bir selam göndermek istiyorum hepsine.
0: Liste halinde mi?
1: Yani liste olarak ajandamdan almıştım ekran görüntüsü.
0: Senin oradan gizli ajandan var mı?
1: Gizli ajandam mı?
0: Hı hı.
1: Yo Excel'den yaptım sana da göndermiştim var.
0: Yani. Politikada yani bazı siyasi grupların bazı işte politikacıların politik grupların gizli ajandalarının olduğu söylenir. Aslında
1: mi?
0: Bize anlattıklarının dışında gizli bir şeyler planladıklarına ha. Dair.
1: Ben siyasetçi değilim politikacı değilim yani aynı şey gerçekten.
0: Ama pek çok sanatçının da vardır.
1: Allah Allah. İşte ben onların hiçbirisiyim. Ne sanatçı ne politikacı.
0: Peki o zaman. Bir Antalya türküsü ile başlayabilir miyim bugünkü?
1: Buyurun efendim.
0: Türkü yolculuğuma.
1: Buyurun efendim.
0: Çekemedim Akça kızın.

0: Teşekkürler. Antalya türküsü.
1: Ya.
0: Şimdi şöyle bir şey var.
1: Yörük havası.
0: Ha, yörük havası. Yörük ve Ege birbirine benziyor mu? Bu cahilliğimi hoş gör ama tavır şey olarak.
1: Şöyle yani çok komşular biliyorsun yani. Evet. Antalya'dan Ege'ye doğru kıyı gidersin. O Teke yöresine bir geçiştir aslında orası. Ve zaten yoğun bir yörük şeyidir. İkisi de yörük yöresidir.
0: Tabii. Bu ayak mı benziyor? Bu ayak dediğimiz şey mi benziyor? Bu tezen atışları mı? Yani hani.
1: Yani yok. Bu tamamen Antalya ve yöresine özgü bir şey hava. Hmm. Ama tabii ki dediğim gibi kültürü üreten insanlar aynı ol kökenden geldikleri için birbirlerine tabii benzerler. Ayakları da yani benzeyebilir. Makam dediğimiz makamı şey zaten benzeyebilir ama zaten şey insanın özellikle göçerlerin doğayla işte mücadelesini anlatan bir şey. Çubuk böyle Antalya yolundadır ama kardan kapanır. Hı-hı. Tam böyle Anadolu'nun bitip işte Güney Anadolu'nun başladığı yerlerdir. O Toroslar biliyorsun kıyılarla. Onlar kardan işte çok kez ben orada çok takıldığımda bilirim yani.
0: Hmm. Şimdi sen söylerken Özay gönlüm gözümün önünden geçti. Sümer Ezgi geçti. Böyle tabii ki çok isim var ama bir an böyle. Ama ilk şey tabii ki Özay gönlüm. Böyle üçlü şeyim vardı bağlaması sazı mı?
1: Evet, o Yaren adını verdiği bir bağlaması vardı. Yani cüra, bağlama ve divan gibi bir üç şey, hı hı, teknenin üst üste, hı hı, tek tekneden oyulmuş. Onu onun ile hafızalarımıza kazındı ama tabii asıl kazındığı şeyler kültür olan katkısı.
0: Tabii ki. Evet.
1: Evet.
0: Şiir mi okuyayım? Şöyle türkülere baktım. Hani öncesinde...
1: Ay canım ya. Hı? Çok da utangaç ya. Okusam mı acaba?
0: Hayır, okusam değil ama türkülerle mi okuma? Türkülerle okumayayım. Aralarda okuyayım çünkü uyuşmuyor gibi geldi.
1: Peki.
0: Türkülerle, senin hazırladığın repertuarla.
1: Olur, tamam. O zaman bir şiir oku bize. Ne şiir okuyacağım bize?
0: Ahmet Arif'ten.
1: Ahmet Arif'ten bir şiir.
0: Evet, Ay Karanlık.
1: De hadi bakalım o zaman.
0: Ama şöyle bir ses versen.
1: Gerçekten mi?
0: Tabii.
1: Çok şey istiyorsun ama.
0: Hatırım için katlan artık son yayın. Maviye, maviye çalar gözlerin, yangın mavisine. Rüzgarda asi, körsem senden gayin.

Var mı ki doymazlığın? İlle de ille sevmelerim, sevmelerim gibisin. Oturmuş yazıcılar fermanım yazar. Ne olur gel ay karanlık. Dört yanım puş sulası, dost yüzlü, dost gülücüklü. Cigaramdan yanar, alnım öperler. Suskun hayın çiyansı. Dört yanım puş sulası. Dönerim, dönerim çıkmaz. En leylim gecede ölesim tutmuş. Etme gel, ay karanlık. Et artık.

0: biraz yorduk ama.
1: İstirham ederim. Ağzınıza sağlık.
0: Nasıl geçti sezon sence?
1: Yani bütün sezonlar gibi. Yani şey oluyor. İyisi kötüsü. Ondan sonra ne bileyim planladığın gibi olmayan. İşte özellikle yeni isimlerle ilk defa programda karşılaşıyorsan sürprizler, iyisi, kötüsü. Şimdi tabii ne desen de Zülfiyar'a dokunacağı için de öyle uzun boylu da eleştirmeyeceğiz. Herkes gelip alnın terini akıttı sonuçta
0: tabii
1: yani.
0: Tabii ki sağ olsunlar. Evet.
1: Ve zaten hani belli bir düzeyin ya da tanırlık anlamda söylemiyorum bunu. Tabii çok tanınan, az tanınan sanatçılar var ama icralarının insanlara iletilmesine değer olduğunu bildiğimiz insanları biz çağırdık, onların soluklarını ilettik.
0: Evet.
1: Hepsi de kendi alanlarında zaten yetkin kişilerdi.
0: Çok.
1: O anlamda hepsine teşekkür ediyoruz. Tabi burada radyo çalışanlarına da çok teşekkür ediyoruz.
0: Emeği geçen tüm dostlarımıza, emekçilere. Sevgili Fatoş bugün kahrımızı çekiyor demeyelim, zevkle yapıyor sanki. Evet, kumanda masasında sevgili Fatoş var.
1: Eşinden ayrılmış, yaralı ördek olduğu için bugünlerde.
0: Ya değil mi? Alışmıştır belki. O zaman söz etmişken gelen dostlarımızı hemen hızlıca şöyle bir adlarını
1: evet,
0: söylemek
1: Isparta'nın
0: istiyorum.
1: Isparta'nın Gelen Dost ilçesine bağlı.
0: İlk olarak Tülay Agil'i ağırlamışız. Dün gibi geliyor, nasıl geçmiş vallahi.
1: Evet.
0: Görkem Aygün, Deniz Ekinci, Şevket Şirindaş, Yeşim Taş, Sebahat Tükel Akkaya, Selçuk Murat Kızılateş, İknur Yakupoğlu, Caner Gülsüm, İbrahim Kavurkaç, Abdullah Gündüz, Süleyman Demirhan, Elmas İler, Selma Alagöz, Nahide Saygün Akkal, İlyas Fırat, Nur Ertan Akayı, Gülay Akgün, İhsan hocamız İhsan Öztürk, Okan Murat Öztürk, Sakine Abdullah Kurbani, Pelin Karakuş, Savaş Akbıyık'la birlikteler. Birlikte geldiler yani. Turgay Coşkun, Mustafa Eke, Ahmet Gökhan Coşkun ve Yeşim Gür, Erdi Çavdar, Can Üzüm, Mustafa Özarslan, Nilgün Kızılcı, Mehmet Ahmet Yelden
1: ya,
0: ağırlamışız.
1: İyi etmişiz, aferin bize.
0: Evet, bu konuda en çok da Haldun'un emeği çok büyük. Konuk anlamında ben çok yardımcı olamıyorum kendisine.
1: Yok canım, türkü programında oluyorsun, öbür birebir de olmuyorsun.
0: Evet, birebir de olamıyorum. Çevrem yok.
1: Çevrem.
0: Çağırdıklarım da gelmedi dostlar. Şimdi onu birebirin sezon bitiminde söyleyeceğim.
1: Gerçekten ne
0: evet,
1: diyeceğim?
0: Evet, sistemimi yapacağım yani.
1: Ağır konuşma ama yine de. Her zaman ihtiyaç duyacaksın çünkü.
0: Ağır konuşmayacağım. Gelmeyene ağır konuşacağım yani. Ağır konuşmayacağım canım.
1: Ağır konuşmayacağım.
0: Gelmediğiniz için.
1: Faydar olmaz.
0: Hayır hayır. Gelmediğiniz için teşekkür edeceğim. Sizin yerinize başka birilerini de bulabildik diyeceğim.
1: Siz de oluyormuş
0: diyeceğim. Siz de oluyormuş diyeceğim. O zaman sen hazırlandın sanki.
1: Abdullah Balak'ın bir türküsünü seslendirmek istiyorum. Dağıdır yar, dağıdır.
0: O zaman bize dinliyoruz.
1: Mümkün mü?
0: Çaydırız kırılır. Tamam.

0: Beğendiniz mi?
1: Ne demek, tabii ki yani. Ettimize mi?
0: Abdullah Balak da Urfa'nın önemli kaynak kişilerinden ve bestekarlarından birisi Mahir.
1: Evet.
0: Güzel bir türküsü. Tabii ben o yoruları ne kadar okuyabilirim bilmiyorum ama biraz zaten ilk defa okudum.
1: İlk defa okudum.
0: Evet. Onu da söyleyelim ki gelen eleştiriler biraz insaflı olsun.
1: Olsun, evet. Yani söyleyemeyenler de var canım.
0: Yani. şimdi bundan sonra bir yaz tatili geliyor. 2-3 ay, ondan sonra kısmet artık, yeniden başlar mıyız, başlamaz mıyız?
1: Tabii ki, bilemiyoruz.
0: Senin planın ne?
1: Kocaman bir hiç.
0: Nasıl yani?
1: Herhangi bir planım yok.
0: Yani seneye ne yapmak istiyorsun?
1: Planlamadım.
0: Ne zaman planlamayı düşünüyorsun?
1: Ne zaman planlamayı düşün? Ya plan yapmak istemiyorum yani. Geldiği gibi yaşamak istiyorum. Neyse yani şu iş yaparım ya da bunu böyle olsun, şöyle olsun dediğim bir şey yok yani.
0: O kadar güzelmiş ya bu hayat.
1: Güzel tabii. Beklenti içerisinde değilsin. Geldiği gibi yaşıyorsun. Evdeyim. Herhangi bir programım yok yani. Tatil gibi bir programım yok.
0: Sana söylüyor, bir programım yokmuş ya bebek.
1: Bir programım yok. Arada bir ara ablanı kahveye çağır, çaya çağır. Yani o yüzden ne bileyim, bir şey yok ya. Hani dedik ki şu an. Tabii işler güçler olsa güzel olur. Festivaller, sunuculuklar.
0: İşte yaz gelirken artık bu işlerin planlanmış, bağlantılarının yapılmış olması gerekmez
1: yaptım
0: mi genelde?
1: Yaptım ama cevap yok. Cevap gelmedi. Kimse kabul etmedi beni.
0: Ha, sen teklif ediyorsun.
1: Ben kovalıyorum iş.
0: Hmm. Nasıl yapıyorsun kovalamak, iş kovalamak nasıl bir şey?
1: CV'mi gönderiyorum.
0: Ne için bu? Festival sunmak için mi?
1: Için. Buna... Sunmak da olabilir.
0: Şey mi gerekiyor?
1: Organizasyonları çalışmak için.
0: CV mi gerekiyor buna?
1: Yok, ben birileri aracılığıyla gönderdim yani. Yani birilerini tanıdığıyla en azından CV'me baksınlar.
0: Ne yazıyor CV'de?
1: Aldığım eğitimler yazıyor. Okulum yazıyor. Hobilerim yazıyor. İş deneyimlerim yazıyor. O kadar.
0: Kaç sayfa?
1: Bir sayfa.
0: Bir sayfa. Uzunmuş da yani.
1: Çoğu öyle bir söyledim ki bir sayfa.
0: O zaman bir şiir daha oku da bari CV'nde yazılanlar gerçek mi bir anlayalım bakalım, hadi.
1: Tamam, aşkımı ilan ediyorum o zaman. Bir aşk şiiri Ahmet Telli'den.
0: Telli
1: Fesrebüller için. Bir aşk nasıl biterse öyle bitti bu aşkta. Uzun bir hastalık gibi. Aralıksız dinlediğim alaturka bir fasıl gibi. Gökyüzüne bakmayı, dostlarla mektup yazmayı, çiçekleri sulamayı unutmuştuğum gibi bitti. Bir aşk nasıl biterse öyle bitti bu aşkta. Yürümeyi yeniden öğrenen felçli bir çocuk gibi. Sokağa çıkmalıyım şimdi ve çoktandır. İhmal ettiğim dostlara yeni bir adres bırakmalıyım. Pencereleri açmalı, kitapları düzenlemeliyim. Belki bir yağmur yağar akşama doğru. Yarıda bıraktığım şiirleri tamamlarım. Aşk da bitti diyor ya bir şair. Aşk bitti, işte tam da öyle.

0: Peki bu türkü ile alakalı söyleyeceğim. Bu başka bir türkü mü o Celal'e olan? Hani söz...
1: Celal Arat'ın farklı... aslı bu.
0: Aslı bu.
1: Evet.
0: Celal Arat'ın başka bir tane daha var. O değiştirilmiş mi yoksa başka bir taraf, bir kişi tarafından belli değil mi?
1: Yani belli. Yani şuradan bahsetmek istiyorum. Bu zaten Celal Şarkışla da yaşayan, Şarkışan yaşayan bir vatandaş.
0: Tamam.
1: Malum işte evlenmek için başlık parası istendiği dönemde, bu dönemler. Sivas'a gidiyor. Sivas'ta çalışacağı çok fazla yer yok. Çimento fabrikası. Orada bir iş buluyor. Orada tabii işte para biriktirmek için, işte Türkiye'de sözünü geçtiği gibi kuru yerde yatıyor. Ondan sonra da işte ince hastalık denilen verem oluyor. Hayatını kaybediyor. Onun için yapılmış bir ağıt. Bunu İhsan abi
0: evet, hatırladım, İhsan
1: yüzden fazla sözü var bunun, hepsini derlemiş. Çünkü bu halkın hepsi bir katkıda bulunuyor. O sözlerden benim yani dördünü seçip albüme okumuştum. Ondan sonra oradan aynısını da okudum.
0: Şey hatırladım şimdi, İhsan Öztürk hocamız da geldiğinde sanki okumuştu değil mi? Hatta bunun hikayesini kendim anlatmıştım. Beraber bir sohbetimiz miydi?
1: Yani bunu sıkça ama da her yerde anlatıyoruz.
0: Ha, bilinmesi de gerekiyor zaten. Benim kulağımda başka bir türlü yani halk olarak bildiğimiz şey var.
1: Evet.
0: Celal'i olan o
1: yani şey yöresel şeyler zaten işaret ediyor bunun gerçekliğine. İşte kollarını çırpa çırpa aa odasını süpürmedim, telli bülük ata ata, hani beyaz badanalı evini süpürmedim diye nişanlısının ağzından ya da işte evlenmek istediği kızın ağzından telli bülük ata ata, bülük vardır böyle şöyle ata pat önüne gelir çünkü eğildikçe o işte Celal bana altın etmiş, altın etmek işte bir takım altın satın almak, altın getirmek,
0: evlenmek yani. İçin anladım.
1: Kuru yerde yata yata, bir de şey evlenin önü yonca yonca kalkmış diz boyunca.
0: O da başka
1: doğrusu bir... bu pek çok Türk'te de geçer ama işte dam boyunca filan derler. Dam boyunca, yonca o kadar yükselemez tabii.
0: Değil mi yani? Bir yani de köyde yaşıyorsan o zaten biçiliyor.
1: Yonca biçiliyor. İşte diz boyunca fazla uzamış ki kim biçecek onu? Yonca biçilip hayvanlara verilecek ya.
0: Neyse orada betimleme yapmış yani şeyle, damla şeyi. Ve o sözü duyunca da zaten anladın, Türkiye'de bir karmaşa. Peki ozanlar da, ozanların da şey söyleniyor mesela, o türküyü alıp bir başkasından alıp üzerine, ozanların demeyelim de ne diyelim, toparlayamadım tabii bunu, sözlerini alıp, ozanların sözlerini alıp işte üzerine müzik yapıyorlar yani, ya da besteliyorlar evet. Çok benzer müzikler de çok benziyor, sözler oradan oraya oradan oraya, yapılması gerekiyor mu böyle bir şey?
1: Ya bu şey...
0: Ya bu kültür katkıda bulunuyor mu denilebilir? Ya da
1: yazan izin veriyorsa sağsa.
0: Ya
1: da işte çok yıllar geçmiş artık sorulmuyorsa. Yani bestekarın da ona karşı bir hissi oluştuysa bestelesin, bunun bir şey yok. Zaten sonuçta bestelendikten sonraki kaderini tamamen dinleyici, halk belirliyor. Yani onlar ne yaparsa yapsın, mükemmel olduğunu düşündüğüm bestelerin hiç kimsenin yüzüne bakmadığını görüyorsun yani.
0: Peki dinleyici, türkü dinleyicisi hakikaten istediğiniz seviyede mi? Şeyler olarak, sanatçılar olarak.
1: Vallahi.
0: Ayırt edebiliyorlar mı?
1: Yani tabii ki. Yani kendilerinden bir şey buluyorsa kabul ediyor. Demek bulamıyorsa da sen ona kendi derdini anlatamamışsın demektir. Yani anlatamadığın o insan, bizim türkü dinleyici dediğimiz kitleyi anlatamadın. Demek ki onun dilinden konuşamadın. Demek ki onun dilinden bir ezgi sunamadın. Söz için de aynı, müzik için de aynı. Bir türkü işte çok o anda dinlenmesi, yeni çıkınca albümün böyle satması filandan bahsetmiyorum. 15 sene sonra o türkü dinlenebiliyorsa, halen söylenebiliyorsa, işte o zaman işlevi yerine gelmiştir. Sen onun türkü olmasına katkıda bulunmuşsundur.
0: Peki yazım da değişti. Sonuçta eskiden köylerde yaşanırken, tabii türkülerde de söylediğin gibi sözlere baktığında, şehirleşmeyle birlikte değişti mi?
1: Tabii biz şehir türküsü yapıyoruz artık yani.
0: Sen de besteliyorsun.
1: Zaten köy türküsü yapamayız. Köyde yaşamıyoruz. Çünkü onu yapıyorum dersek çok fena yanılırız ve yanlış yapmış oluruz yani. Bizim yaptığımız şehir türküleri, şehir müziği. Bunu yani eğri oturalım, doğru konuşalım.
0: diyor. Tabii ki ona bir şey demiyor. O zaman
1: eğri... Şiir mi okuyacaksın?
0: Şiir okuyayım, evet. Nazım Usta'dan bir şiir okuyayım.
1: Vay vay vay vay.
0: Okumaya böyle deneyim. Nazım Usta, ben senden önce ölmek istedim.

gidenin ardından gelen gideni bulacak mı zannediyorsun? Ben zannetmiyorum bunu. İyisi mi beni yaktırırsın? Odanda ocağın üstünü korusun. Olmadı ya, onu baştan. Yanlışlık yaptım. Ben senden önce ölmek isterim. Gidenin arkasından gelen gideni bulacak mı zannediyorsun? Ben zannetmiyorum bunu. İyisi mi beni yaktırırsın? Odanda ocağın üstüne korsun, içinde bir kavanoz. Kavanoz camdan olsun, şeffaf beyaz camdan olsun ki içinde beni görebilirsin. Fedakarlığımı anlıyorsun. Vazgeçtim toprak olmaktan, vazgeçtim çiçek olmaktan, senin yanında kalabilmek için. Ve toz oluyorum, yaşıyorum yanında senin. Sonra sen de ölünce kavanozuma gelirsin ve orada beraber yaşarız. Külümün içinde külün, ta ki bir savruk gelin yahut vefasız bir torun bizi oradan alıp atana kadar. Ama biz o kadar karışacağız ki birbirimize, atıldığımız çöplükte bile zerrelerimiz yan yana düşecek. Toprağı beraber de alacağız. Ve bir gün yabani bir çiçek bu toprak parçasından nemlenip filizlenirse sapında muhakkak iki çiçek açacak. Biri sen, biri de ben. Ben daha ölümü düşünmüyorum. Ben daha bir çocuk doğuracağım. Hayat yaşıyor için. Kaynıyor kanım. Yaşayacağım. Ama çok, pek çok. Ama senle beraber. Ama ölüm de korkutmuyor beni. Yalnız pek sevimsiz buluyorum bizim cenaze

0: Evet, bir bölüm okudum çünkü süremizi aşıyoruz artık. Ne kadar terbiyeli bir insan görüyorsun değil mi yani?
1: Bir türkü daha yok mu?
0: Yok, bir türkü daha yok. Şu anda sadece vedamız için zaman ayırmış bulunuyoruz.
1: Evet, tamam o zaman. Haftaya görüşürüz diyemeyeceğim her kapatışımda.
0: Bir gün bir yerde görüşürüz.
1: Bir gün bir yerde görüşelim.
0: Bizi dinlediğiniz için bugüne kadar, bize tahammül ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz sevgili dostlar.
1: Çok teşekkürler. Sağlıcakla, hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Haldun Karabudak ve Emel Kamalı'yla İki Elin Sesi sona erdi.

0: saat 19.
1: Şimdi hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin güney ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Balıkesir 17-32 derece, Bilecik 16-30, Bursa 19-32, Çanakkale 21-31, Edirne 18-33, İstanbul 22-30, Kırklareli 17-30, Kocaeli 20-30, Sakarya 18-30, Tekirdağ 20-29 ve Yalova 20-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 14-29 derece, Aydın 24-40, Denizli 21-36, Kütahya 14-29, İzmir 24-37, Manisa 22-36, Muğla 21-35 ve Uşak 16-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Adana 22-37 derece, Antalya 25-38, Burdur 18-32, Hatay 22-32, Isparta 17-31, Kahramanmaraş 19-36, Mersin 25-33 ve Osmaniye 21-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli esecek. Aksaray 15-28 derece, Ankara 14-29, Çankırı 12-31, Eskişehir 16-31, Karaman 14-28, Kayseri 11-29, Kırıkkale 15-28, Kırşehir 13-26, Konya 17-29, Nevşehir 11-25, Niğde 14-28, Sivas 9-24 ve Yozgat 11-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı bulutlu geçecek. Bartın 16-31 derece, Bolu 11-29, Düzce 16-30, Karabük 14-32, Kastamonu 10-28 ve Zonguldak 17-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyı kesimleriyle Samsun ve Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 14-28 derece, Artvin 15-21, Bayburt 7-22, Çorum 13-26, Giresun 19-27, Gümüşhane 11-23, Ordu 18-26, Rize 17-27, Samsun 18-27, Sinop 18-30, Tokat 15-26 ve Trabzon 18-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Van ve Hakkari'nin doğu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Ağrı 8-26 derece, Ardahan 6-19, Bingöl 15-32, Bitlis 11-25, Elazığ 15-31, Erzincan 12-27, Erzurum 8-24, Hakkari 16-29, Iğdır 17-30, Kars 6-21, Malatya 15-31, Muş 14-29, Tunceli 14-33, Şırnak 23-33 ve Van 13-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 22-36 derece, Batman 19-37, Diyarbakır 18-35, Gaziantep 20-35, Kilis 21-36, Mardin 23-34, Şanlıurfa 24-36 ve Siirt 23-34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda akşam saatlerine kadar 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerine kadar yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerine kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtladığı değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak bana göre işin çoğunluğu %80-90'ı bitmiştir. Yakın zamanda terör Türkiye'nin tamamıyla gündeminden kalkacaktır. Benim gönlümden geçen bütün partilerin ittifakıyla meclise bir yasa gelir ve çok süratle bu geçer. Çıkarılacak yasa asla af niteliğinde olmayacaktır. Öyle bir algı şeklinde olmayacaktır, olmaması gerekir. Bunun daha çok bir infaz düzenlemesi olması gerekir değerlendirmesinde bulundu. CHP'ye yönelik mutlak kararı sonrası terörsüz Türkiye mutabakatında bir gecikme olup olmayacağı sorusu üzerine Kurtulmuş, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana muhalefet partisi olarak Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu içerisinde yer alması, kendi içinde bulunduğu şartlardan ayrı olarak Türkiye'nin bu hayati meselesine sahiplenen bir pozisyonda durmasının çok değerli olduğu kanaatindeyim. Şimdiye kadar öyle oldu şeklinde yanıt verdi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre uyuşturucu satıcılarına yönelik 24 ilde düzenlenen narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 202 şüpheliden 122'si tutuklandı. Şüphelilerden 80'i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyonlarda 412 kilogram uyuşturucu madde ile 367.431 uyuşturucu hap ele geçirildi. Öte yandan Sakarya'da polis ekiplerince düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda birleştirildiğinde 847 tabanca imal edebilecek 2366 parça ile geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki sahipsiz köpek saldırısı ile ilgili olarak Bakan Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla mülkiye müfettişi görevlendirildiğini duyurdu. Açıklamada 8 yaşındaki Abdulbakir Sarık'ın sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanması olayının bakanlık tarafından derin bir üzüntüyle karşılandığı ve sürecin yakından takip edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Sarık'ın tedavisi sonucu taburcu edildiği bilgisi paylaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca uluslararası diploma ve sertifika programları kapsamında gerçekleştirilen yabancı dil yeterlik yazılı sınavı yapıldı. İngilizce, C ve Almanca seçenekleriyle yapılan sınava 8. sınıf, hazırlık sınıfı, 9. sınıf ve 10. sınıf öğrencileri katıldı. Sınavın ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlandı. Sınav sonuçları ise 20 Temmuz'da açıklanacak. İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor. Deir el-Belah'ta sivil bir aracı hedef alan ve yardıma koşan sivilleri bile vuran işgal ordusunun gerçekleştirdiği saldırı, Gazze'deki tek Türk televizyonu TRT tarafından görüntülendi. Seyir halindeki sivil bir araç, saniyeler içinde iki kez üst üste hedef alındı. İlk patlamanın ardından çevredeki vatandaşlar araçtakileri kurtarmak için olay yerine koştuğu sırada işgal ordusu yardıma gelenleri de hedef alarak ikinci füzeyi ateşledi. Saldırının ardından araç alev topuna dönerken olay yerinde 3 Filistinli hayatını kaybetti. Ve spor, Gazi koşusu 100. kez koşulacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi koşusu 28 Haziran Pazar günü İstanbul'da yapılacak. Veli Efendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek koşu saat 17.15'te başlayacak. 2400 metre mesafeli çim pistte yapılacak koşuya 22 safkan katılacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde köprü derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Kemalpaşa Köprüsü Aydın istikametinde sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 19 ila 25. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle 22-6 saatleri arasında her iki yönde birer şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir devlet yolunun 10 ila 11. kilometrelerinde Kırıkkale ve Kırşehir istikametlerinde ulaşım servis yollarından kontrollü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Malatya-Darende yolunun 26 ila 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: biliyor muydunuz?
1: Renkleri nasıl görürüz? Gözümüze gelen değişik dalga boylarındaki ışığın değişik renkler olarak algılanması karmaşık bir süreçle gerçekleşir. Gözün arkasında bulunan A tabakadaki hücrelerin bir bölümü olan koni hücreler, değişik renklerin karşılığı olan değişik dalga boylarındaki ışık ışınlarına karşı duyarlıdır. Biçimleri nedeniyle koni hücreler adı verilen bu hücrelerden bazıları kırmızı ışığa, bazıları yeşil ışığa, bazıları da mavi ışığa duyarlıdır. Duyarlı olduğu tür ışıkla uyarılan bu koni hücrede belirli bir kimyasal değişim olur ve bunun sonucunda oluşan elektrik sinyalleri görme sinirleriyle beyine iletilir. Beyin, koni hücrelerden aldığı bu elektrik sinyallerini tam olarak bilmediğimiz bir biçimde çözümleyerek renk dediğimiz algıya dönüştürür. Renkleri ya da bazı renkleri göremeyen insanlara renk körü denir. Birçok türü ve derecesi olan renk körlüğünün en çok rastlanan türü kırmızıyla yeşili birbirinden ayırt edememek biçiminde görülür. Renkleri ayırt edebilmek bazı mesleklerde çok önemlidir. Erkeklerde kadınlardan çok daha fazla görülen renk körlüğü konusunda son yıllarda geniş araştırmalar yapılmaktadır. Kuşlar, arılar, kelebekler ve maymunlar renkleri görebilir. Balıklar ve bazı sürüngenler de renk görebilir ama kediler, köpekler, domuzlar, atlar, sığırlar ve öbür dört ayaklı hayvanlar renkleri göremez. Bu hayvanlar dünyayı siyah, beyaz ve gri'nin tonlarında görür.
0: Biliyor muydunuz?
1: Evde kullandığınız tartı nasıl çalışır? Banyo terazilerine dışarıdan baktığımızda bir platform ve ibreden oluştuğunu görürüz. Üzerine çıkıldığında platformun aşağı doğru hareket ettiği hissedilir. Ağırlığımızın ölçütü olan bu küçük hareket, tartının içindeki kaldıraç mekanizması tarafından ibreye iletilir. Bilindiği gibi kaldıraçlar basit makinelerdir ve bir yükü daha az kuvvet harcayarak kaldırmamızı sağlarlar. Birinci tip kaldıraçlarda destek her zaman yükle kuvvet arasında bulunur. Tahterevalli birinci tip kaldıraçlara güzel bir örnektir. İkinci tip kaldıraçlarda destek bir uçta, kuvvet diğer uçtadır. İkinci tip kaldıraçları örnek olarak da el arabasını verebiliriz. Son olarak üçüncü tip kaldıraçlarda destek bir uçta, yük diğer uçtadır. Bu tip kaldıraçlara verebileceğimiz örnek ise cımbızdır. Tartıdaki platformun hemen altında bulunan üçüncü tip kaldıraçlar platformun hareketini ana yaya bağlı olan küçük bir levhaya iletirler. Kaldıraçlar bu levhanın aşağı doğru hareket etmesine ve yayı ağırlığımızla orantılı olacak şekilde germesine sebep olurlar. Yayın bu hareketi yine yaya bağlı bulunan bir manivelanın dönmesini sağlar. Manivela ise ibre ile kendisi arasında bulunan başka bir yayı hareket ettirir. Bu yayın hareketi de ibreyi döndürür ve tartı bize ağırlığımızı bildirir.
0: Biliyor muydunuz?
1: Aslında vücudumuzun geceleri parladığını, fakat bu çıkan ışığın gözlerimizin algılayabileceğinden 1000 kat daha zayıf olduğunu. Kedilerin başını bir objeye, masa ayaklarına veya sevdiği kişinin bedenine sürttüklerini ve bıraktıkları kokunun o bölgenin kendilerine ait olduğunu belirttiğini. Bir jumbo jetin kalkışı sırasında 2000 litre akaryakıt tükettiğini biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 20.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin güney ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Balıkesir 17-32 derece, Bilecik 16-30, Bursa 19-32, Çanakkale 21-31, Edirne 18-33, İstanbul 22-30, Kırklareli 17-30, Kocaeli 20-30, Sakarya 18-30, Tekirdağ 20-29 ve Yalova 20-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 14-29 derece, Aydın 24-40, Denizli 21-36, Kütahya 14-29, İzmir 24-37, Manisa 22-36, Muğla 21-35 ve Uşak 16-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Adana 22-37 derece, Antalya 25-38, Burdur 18-32, Hatay 22-32, Isparta 17-31, Kahramanmaraş 19-36, Mersin 25-33 ve Osmaniye 21-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli esecek. Aksaray 15-28 derece, Ankara 14-29, Çankırı 12-31, Eskişehir 16-31, Karaman 14-28, Kayseri 11-29, Kırıkkale 15-28, Kırşehir 13-26, Konya 17-29, Nevşehir 11-25, Niğde 14-28, Sivas 9-24 ve Yozgat 11-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı bulutlu geçecek. Bartın 16-31 derece, Bolu 11-29, Düzce 16-30, Karabük 14-32, Kastamonu 10-28 ve Zonguldak 17-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyı kesimleriyle Samsun ve Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 14-28 derece, Artvin 15-21, Bayburt 7-22, Çorum 13-26, Giresun 19-27, Gümüşhane 11-23, Ordu 18-26, Rize 17-27, Samsun 18-27, Sinop 18-30, Tokat 15-26 ve Trabzon 18-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Van ve Hakkari'nin doğu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Ağrı 8-26 derece, Ardahan 6-19, Bingöl 15-32, Bitlis 11-25, Elazığ 15-31, Erzincan 12-27, Erzurum 8-24, Hakkari 16-29, Iğdır 17-30, Kars 6-21, Malatya 15-31, Muş 14-29, Tunceli 14-33, Şırnak 23-33 ve Van 13-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 22-36 derece, Batman 19-37, Diyarbakır 18-35, Gaziantep 20-35, Kilis 21-36, Mardin 23-34, Şanlıurfa 24-36 ve Siirt 23-34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı çok bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, gece 12'den akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sapanca'da AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısında konuştu. AK Parti'nin Türkiye'nin her kesimini kucaklayan bir siyasi hareket olduğunu vurgulayan Erdoğan, partisini Türkiye kitabına benzetti. Kitabın sayfaları ne kadar farklı görünse de, usta yazarın, tecrübeli editörün, becerikli mücellitin elinde bir bütündür, nevi şahsına münhasırdır. AK Parti, işte bir Türkiye kitabıdır ifadelerini kullandı. Konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki tartışmalara da değinen Erdoğan, "Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz," dedi. CHP'nin kendi içinde ürettiği sorunların ceremesini çektiğini belirten Erdoğan, CHP'nin kendi içindeki dış mihraklardan kurtulması hem Türkiye siyaseti adına hem Türkiye adına kuşkusuz hayırlı olacaktır değerlendirmesinde bulundu. Kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Mersin'in Mezitli ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde de FETÖ'ye üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü sınırda Yunanistan'a kaçarken yakalandı. Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası sunuldu. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığı'nca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyonu'na havale edildi. Karma Komisyonu'na CHP milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Namık Tan, Mahmut Tanal, Selma Aliye Kavaf, Harun Özgür Yıldızlı, Tahsin Ocaklı, Hasan Öztürkmen, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Tükkan ve Bağımsız İstanbul Milletvekili Selim Temurci'nin dosyaları sevk edildi. CHP'li Tanal hakkında iki dosya bulunuyor. Ticaret Bakanlığı yenilenmiş ürünlerin kapsamına televizyonları da alırken söz konusu ürünler için 14 günlük şartsız cayma hakkı tanındı. Söz konusu düzenleme ilişkin yenilenmiş ürünler hakkında yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Yönetmeliğe göre yalnızca internet alışverişlerinde değil, fiziki olarak mağazalardan satın alınan yenilenmiş ürünlerde de tüketiciler 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahip olacak. Kosova'da 7 Haziran'da gerçekleştirilen erken genel seçimlerin kesin sonuçları açıklandı. Seçimlerin galibi %47,13 oy alan mevcut başbakan Albin Kurti'nin genel başkanı olduğu Kendin Karar Al hareketi oldu. %5'lik seçim barajını geçerek 120 sandalyeli meclisteki 100 sandalyeden 53'ünü Kendin Karar Al hareketi, 22'sini Kosova Demokrat Partisi, 18'ini Kosova Demokratlar Birliği, 7'sini ise Kosova'nın geleceği için ittifak kazandı. Ülkede yeni hükümetin kurulabilmesi için 120 sandalyeli meclisten 61 oy alınması gerekiyor. Ancak seçimde hiçbir parti tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadığı için ülkede koalisyon görüşmelerinin başlaması bekleniyor. Ve spor, Türkiye Yelken Federasyonu'nun açıklamasına göre İsviçre'nin Silva Plana kasabasında düzenlenen Dünya Gençler Formula Wing Şampiyonası'nda milli yelkenci Aksel Hüseyin Atınç 17 yaş altı erkekler kategorisinde bronz madalya kazandı. Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi 4. maçında Fenerbahçe İstanbul Jet, deplasmanda Beşiktaş'ı 80-77 yenerek seride durumu 3-1 yaptı ve 2025-2026 sezonunun şampiyonu oldu. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde köprü derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Kemalpaşa Köprüsü Aydın istikametinde sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 19 ila 25. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle 22-6 saatleri arasında her iki yönde birer şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir devlet yolunun 10 ila 11. kilometrelerinde Kırıkkale ve Kırşehir istikametlerinde ulaşım servis yollarından kontrollü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Malatya-Darende yolunun 26 ila 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 28 Haziran Pazar günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğusu, Ordu ve Artvin çevreleriyle, Van ve Hakkari'nin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. 29 Haziran Pazartesi günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 30 Haziran Salı günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı Şifa Niyetine programı başlıyor.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, Şifa Niyetine programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Yemen Ulus, teknik masada Fatih Budak, yayın yönetmenimiz Emine Ertürk Karaslan. Bu hafta da uzman konuğumuzla sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyenler, bu hafta uzman konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Kadın Doğum ve Hastalıklar Anabilim Dalı'ndan Doçent Doktor İbrahim Esinler. Hoş geldiniz Sayın İbrahim Esinler.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Bize kendinizi tanıtır mısınız?
2: Tabii, kısaca tanıtayım. Doçent Doktor İbrahim Esinler, Hacettepe Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. 1974 yılında Denizli'de doğdum ve 38 yaşındayım. İlk ve orta öğretimimi Denizli'de tamamladıktan sonra İzmir Fen Lisesi'ni kazandım. İzmir Fen Lisesi'ni bitirdikten sonra Hacettepe Tıp Fakültesi'ni Türkiye 64. olarak kazandım. Ve 6 yıllık uzun bir tıp eğitiminden sonra 1998 yılında tıp doktoru unvanını aldım. Ve tıpta uzmanlık sınavında Türkiye 4.'sü olarak Hacettepe Üniversitesi Kadın Hastalık ve Doğum Anabilim Dalı'nda asistan olarak göreve başladım. Ve 2003 yılında uzman oldum. 2010 yılında da doçent unvanını aldım.
1: Ne kadar güzel hocam. Ben sizi tabii çok uzun yıllardır tanıyorum. Kısırlık ve tüp bebek konusunda çok ciddi çalışmalarınız var. Ve ciddi ödülleriniz de var. Bir de ödüllerinizden bahseder misiniz?
2: Çok teşekkür ederim. Ödüller tabii Türkiye'de 64. olduğum için 1991 yılında Türkiye İş Bankası 67 öğrenciye Altın Genç Ödülü veriyordu. Ben 64. olduğum için bu ödülü hak kazandım. Daha sonra Şeref Zileli, Profesör Doktor rahmetli Hacettepe Üniversitesi'nin çok büyük hocalarındandır. Onun özel bir ödülü vardı. 4. sınıfta yılın başarılı öğrencisi ödülünü aldım. Ve 6 yıllık tıp eğitiminde TÜBİTAK tarafından verilen başarı ödülünü aldım. Daha sonra işte Türkiye 4.'lüğüm var. Ve asistanlık sonrası uzmanlık döneminde yaptığım çalışmalardan da 2 kez en iyi çalışma ödülü aldım. Türkiye Üreme Sağlığı Derneği'nin verdiği 2 tane ödül var. Bunları kazandım.
1: Evet hocam, çok güzel. Tekrar duyunca ben de gurur duydum sizinle çalıştığım için.
2: Teşekkür ederim.
1: Değerli dinleyenler, kısırlık ve tüp bebekle ilgili sorularınız olursa eğer 312 alan koduyla 302-2550'den sorularınızı yazdırabilirsiniz. İbrahim hocamla tekrar bir araya geldiğimizde sorularınızı cevaplayabiliriz. Sayın hocam, hemen başlamak istiyorum.
2: Tabii, buyurun.
1: Kısırlık nedir?
2: Evet, kısırlık birçok kişiyi, çifti etkileyen önemli bir problem aslında ve oldukça da yaygın gözüküyor. Toplumda yaklaşık olarak %10 ile 15'ini etkileyen bir problem. Tanım olarak şöyle söyleyebiliriz kısaca. Üreme çağındaki çiftlerin bir yıl korunmasız ilişkiye rağmen gebe kalamaması olarak tanımlanır. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Bir çiftin acaba gebe kalma şansı nedir? Bir ay boyunca gebe kalma şansı nedir düzenli ilişkiye rağmen? Çocuk istiyorlar diyelim ki. Düzenli ilişkiler oluyor. O ay kaç çift gebe kalabilir? 100 kişiden, 100 çiftten kaç kişi gebe kalabilir? Bunun oranı %25. Bu genelde ırktan ırka değişiklik gösterebilir ama kabaca %20 ile 25 arasında değişmekte. Örneğin Çinlilerde de böyle, Amerikalılarda böyle, Türklerde, ülkemizde de bu şekilde. Yani diğer deyişle 100 tane çift düşünün. Bunlar bir ay boyunca normal düzenli cinsel ilişkileri oluyor ve bunların 25'i gebe kalacak, 75'i gebe kalamayacaktır. Tabii endişelenmeye gerek yok. Çünkü öbür ayda aynı şansları olacak ve kabaca 6 ay içerisinde çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin %65'i gebe kalacak. Ve bir yıl süresince de yaklaşık olarak %85-90 çift gebe kalacak. İşte %10-15 arası olan bir gebe kalamayan grup, biz buna kısırlık diyoruz. Bir kısırlık uzmanına görünmeleri gerekecek. Yalnız şunu da belirtmek isterim ki kısırlık esasen Türkçe'ye yanlış çevrilmiş bir kelime. Bunun aslında İngilizce tanımı infertilitedir. İnfertilite demek daha doğrudur. Çünkü kısırlık diye çevirdiğimiz zaman biraz o çiftleri üzüyormuşuz gibi geliyor. Yanlış anlaşılma oluyor. Çünkü halk arasında örneğin kısırlığın var dediğiniz zaman sanki çocuğu olmayacak gibi. Böyle bir bunalıma giriyorlar, huzursuz oluyorlar.
1: Bir eziklik hissediliyor.
2: Evet yani kısırlık. Aslında kısırlık bu tanısı aldığınız zaman korkacak bir şey yok. Gebe kalabilirsiniz demek. Sadece bir miktar gebe kalmada biraz güçlük arz ediyor demek. Bu da çok şükür biz de bunlara yardım ediyoruz. Bazı yöntemleri gösteriyoruz. Neden kısırlık var? Onların çözümü var.
1: Teknoloji var
2: ve çok şükür ki bunlar gebe kalabiliyor. Yani kısır çiftler korkmasınlar, endişe etmesinler. Kısırlık tanımı biraz korkutucu, ürkütücü bir kelime. Evet.

0: Ama bunda gebe kalmada güçlük diyerek bunları söyleyelim ve toplumda %10 ila 15 arası çifti etkileyen bir durum. Şunları da söylemek istiyorum. Şimdi ben burada ne dedim? Bir yıl düzenli ilişkiye rağmen gebe kalamayan çiftler dedim.
1: Evet.
0: Ama bunda bazı değişiklikler olabiliyor. Ne gibi? Örneğin bu hastamız bayan yaşı bizim için çok önemli. Eğer bayan yaşı 35 yaşın üzerinde ise bu 6 aya iner. Yani bir yıl beklememek gerekir. Ayrıca yine mesaj olarak söylüyorum dinleyicilerimize, bayan yaşı 40 yaşın üzerinde ise kadının darda 2 tane yumurtalık vardır. Bu yumurtalıklardan daha önce cerrahi geçirmiş ise ya da tek yumurtalığı alınmışsa, çok ağır sigara içiciliği varsa, eşi erkek bir kemoterapi almış ise,
1: evet,
0: kadın daha önce bir kemoterapi almış ise bunların hiç beklememiz gerekiyor. Yani bir yıllık bir süre, İbrahim hocamız böyle söyledi, biz bir yıl bir cinsel ilişki olsun, hı hı, ondan sonra gidelim dememesi lazım. Bunlar yani özellik arz ediyorlar.
1: Sıkıntı geçirmemiş, tedavi görmemiş, işte sigara içmemiş, alkol fazla kullanmamış,
0: evet,
1: değil mi hocam?
0: Evet, bunlar da bir yıl beklemek gerekir. Ama 40 yaşın üzerindeki bayanımız varsa bir yıl beklemesini asla önermiyorum. 40 yaş üzerinde hemen bir kısırlık uzmanına danışması gerekir.
1: Evet, akıllı olup kontrollü olmak lazım.
0: Kesinlikle.
1: Bir çocuk istiyorsa.
0: Kesinlikle.
1: Tabii. Evet, kısırlık nedir? Çok güzel açıkladınız hocam. Peki kısırlık ve tüp bebek uzmanı kimdir hocam?
0: Evet, bu da bilinmesi gereken bir şey. Şimdi kısırlık uzmanı dediğimiz zaman biz, şimdi biliyorsunuz tıp eğitimimiz var bizim. Bir tıp doktoru oluyoruz. Pratisyen hekim arkadaşlar böyle. Daha sonra bir tıpta uzmanlık sınavı görüyoruz. Uzman oluyoruz. İşte genel cerrahi uzman oluyoruz. Beyin cerrahi uzman oluyoruz. Ya da kadın hastalıkları doğum uzmanı oluyoruz. Şimdi kadın hastalıkları doğum uzmanlığını aldıktan sonra ülkemizde henüz tam olarak oturmuş değil ama Avrupa ve Amerika'da gelişmiş medeniyetlerde kadın hastalıkları doğum uzmanı 3 yıl daha okuyor. 3 yıl daha neyle ilgileniyor? Sadece çocuk olmayan kısırlıkla ve bunun tanı tedavisiyle ilgileniyor. Böyle özel hastaları görüyor. İşte bunlara kısırlık uzmanı diyoruz.
1: Bu da ayrı bir uzmanlık gerekiyor.
0: Ayrı bir uzmanlık.
1: Yıllarca buna ayrıca çalışmak gerekiyor.
0: Kesinlikle.
1: Tam doktorumuzu seçerken bunu mutlaka sormamız
0: kesinlikle
1: gerekiyor.
0: Kesinlikle. Kısırlık uzmanlığı var mı diye sormakta fayda var. Şu anda Türkiye'de alt zemini yapısı yok ama bu konuyla ilgili özellikle çalışmış olması gerekir. Gelelim tüp bebek uzmanlığına. Şimdi tüp bebek dediğimiz şey kısırlığın bir alt bilimi. Yani en son noktalarına doğru olan küçük bir alt grubu. Ve tüp bebek uzmanlığı biraz daha kolay. 6 ay bir eğitim yeterli oluyor onun için. Sağlık Bakanlığı, Ana Çocuk Sağlığı bunu düzenliyor. Ve bazı Hacettepe Üniversitesi de bizim üniversitemizde eğitim veren bir kurum tabii ki. Oraya geliyorlar. Başka merkezler de var Türkiye'de. 6 ay geliyorlar. 6 aylık bir eğitim veriyoruz onlara. Tüp bebek uzmanı oluyorlar. Ama kısırlık uzmanı çok daha geniş bir alanı kaplıyor. 3 yıllık bir eğitim gerektiriyor.
1: Evet, yani tüp bebek uzmanı olmak için de gelip sizden 6 ay eğitim almaları gerekiyor.
0: 6 ay eğitim almaları gerekiyor. Onlara Sağlık Bakanlığı onaylı bir belge veriyoruz. Sağlık Bakanlığı onaylıyor ve tüp bebek merkezi açabiliyorlar. Orada çalışabiliyorlar.
1: Evet. İbrahim hocam, kısırlığın nedenleri nelerdir? Dağılımı kadın ve erkeğe göre nasıldır?
0: Evet. Kısırlık, şimdi şöyle düşünmek lazım. Size az önce belirttim. Toplumda %10 ila 15 çift kısırlık, gebe kalmada güçlükleri oluyor. Ve biz bunları geldiğimiz zaman kadın ve erkek birlikte gelmelerini mutlaka istiyoruz. Sorgulamak istiyoruz çünkü. Nedenlerde kabaca %50 erkeğe ait nedenler, %50 kadına ait nedenler olarak eşleştiriyoruz. Şimdi erkeğe ait problemleri şöyle tanımlamak mümkün. Özellikle bir altyapı oluşturması açısından biraz erkekteki spermin oluşumuyla ilgili bilgi vermek istiyorum. Erkeklerdeki spermeni aslında bir çorba gibi olan bir yapı. Bu meni, ejekülasyon dediğimiz cinsel birleşmeden sonra atılan bir meni, bunun içerisinde gözle gözükmeyen sperm hücreleri var. İşte bu asıl, böyle hatırlar belki dinleyicilerimiz, arkada kamçı gibi böyle ilerler, yani bir ileri doğru giden böyle hücreler var. İşte bu hücrelerin yanında prostat sıvısı, seminal sıvı gibi farklı o hücreleri besleyen yapılar da var. Şimdi biz bu hastalarda ilk olarak bu meninin incelenmesini yapıyoruz. Meni incelemek kolay. 3-6 günlük bir cinsel perhiz veriyoruz hastamıza. Ve laboratuvarımızda erkekten aldığımız meniyi inceliyoruz. Oradaki sperm hücrelerinin sayısı çok önemli. Sayısının biraz detaya gireyim mi sayıyla ilgili?
1: Hocam tabii ben çünkü çok iyi biliyorum orada çalışan arkadaşları da çok iyi tanıyorum. Mikroskop altında böyle saatlerce onları aynen tek öyle tek sayıyorlar, uğraşıyorlar. Hasta defalarca gelip gidiyor belki. Çok uğraşıyorsunuz. Onun için bilgi verirseniz çok sevinirim.
0: Çünkü bazen gerçekten bu da insanlara veriyoruz ellerine böyle erkeğin eline bir sperm sonucu. Anlamıyor. Yüzdeler evet, var. Evet. Şöyle özetleyeyim. Yani bir erkekte menisinde verdiğinde analiz yaptığımızda mililitre diyoruz. Çok küçük mililitrede evet. 20 milyonun üzerinde sperm olması evet gerekiyor sayı olarak. Bu yeni kriterler Dünya Sağlık Örgütü bunu 15 milyona kadar düşürdü ama şu anda genel kabul görüş 20 milyonun üzerinde sperm olması lazım mililitrede. Peki bu spermlerin %50'sinin en az hareket ediyor olması gerekiyor. Ve %35'inin de ileri doğru hareket ediyor olması gerekiyor.
1: Yani hareket edenlerden %35'inin ileri hareket etmesi
0: de gerekiyor. Yani ileri doğru hareket eden sperm en döllleyici sperm.
1: Evet.
0: Ve bu açıdan biz bu analizleri yapıyoruz. Bazen sperme morfolojik dediğimiz şekilleri, sperm hücrelerinin şekillerinde bozukluk var mı? Bazıları çift başlı oluyor, bazıları kuyruğu kötü oluyor, yanlış yere gidiyor, kuyruklarında bozukluklar oluyor. Biz bunları şekil olarak da değerlendirebiliyoruz. Spermi değerlendirdikten sonra erkekte aslında fazla bir şey de yok. Erkek sadece istediğimiz erkekten bir sperm analizi işte bu. Meni vermesi, erkeğin işi bitiyor. Artık kadın başlıyor. Şimdi erkekte ne gibi problemler olabilir? Bakın burada. Şimdi saydım. Sayı hiç olmayabilir. İçeride meninin içerisinde hiç sperm hücresi o dölleyici hücre olmayabilir. Bu toplumda %1 gözüküyor. Çok az da bir şey değil.
1: Çok.
0: Yani 100 erkeğin evet, 100 tane aynısın erkeğin bir tanesinde meni var tamam. Yani birleşmeden sonra meni geliyor. O anlamaz onu. Ama incelediğimiz zaman içinde canlı hücre yok.
1: Evet.
0: Ve hiçbir hücre yok. %1 erkekte bunu görüyoruz. Ya da sperm sayısı az oluyor. Yani diyelim ki işte 5 milyonun altında oluyor.
1: Evet.
0: Bunlar çok detaya girip de hastalarımızın kafasını karıştırmak istemiyorum. Sayının az olması, cansız sperm olması, hareket etmeyen spermler, evet, ileri doğru hareket etmiyor. Onların az olması gibi erkeğe ait nedenler sayabiliriz. Evet. Özellikle örneğin inmemiş testisi evet olan dinleyicilerimiz hemen uzun vakit kaybetmeden bir kısırlık uzmanına görünmeleri lazım. İnmemiş testis oluyor. Şuradan şu mesajı vermek istiyorum. İnmemiş testis çocuklarına, yeni doğan çocuklarına mutlaka erkek çocuklarına mutlaka testisleri de torbanın içerisinde testis var mı yok mu mutlaka bunu baksınlar. Çocuk doktorlarına bunu söylesinler. Çünkü fark edilmediği zaman
1: evet
0: o çocukları çok geç yaşta görüyoruz. İnanın ben Eskişehir Hava Hastanesi'nde askerlik görevimi yaptım 12 ay subay olarak ve orada askerlikte tanı aldığımız hastalar oldu. Yani evet asker hiç gitmemiş doktora.
1: Biz bu konuyla ilgili çocuk cerrahı arkadaşımızla bilgilendirme sohbeti yapmıştık. Ama ileriki yaşlarda da dediğiniz gibi askerlikte falan fark ediliyor. Bunlar kaçıyor mu? Yoksa ben size soracağım birazdan varikosel nedir diye.
0: Tabii.
1: Yani bunlar kaçıyor mu yoksa nasıl atlanıyor? O kadar da aslında şu anda detaylı takibi var ki bebeklerin.
0: Tabii. İşte artık çok sistemimiz şu anda iyi. Aile hekimlerimiz bu konuda çok başarılılar. Sürekli kontrol ediyorlar. İnmemiş testis örneğin çok erken safhada tespit ediliyor. Evet. Ameliyatla indiriliyor ve ileride çocuk sıkıntısı olmuyor. Spermlere problem
1: çok basit. Evet, günübirlik çok birlik eve yolluyor.
0: Aynen öyle.
1: Hemen.
0: Siz bu konuda
1: evet
0: çok derinmişsiniz evet zaten. Ve ne oluyor? Bu hastalar bize gelmiyorlar. Aman gelmesinler çünkü sonuçta tedavisi gerçekten zor.
1: İleriki yıllara taşınan ciddi problemler tabii olmuyor.
0: Şimdi devam edeyim ben isterseniz
1: evet,
0: tekrar.
1: Faktörü.
0: Şimdi kadına geldik. Kadın faktörü orada varikoselle ile ilgili bir bilgi vereceğim. Önemli bilgi. Gelelim kadın faktörüne. Kadında biraz daha işimiz dallı budaklı diyebilirim. Şöyle. Şimdi kadının anatomisini şöyle özetleyeyim sevgili dinleyicilerimize. Bir kadında pelvis bölgesi dediğimiz kasık bölgesinde bir tane rahim vardır. Bu rahim genelde armut büyüklüğündedir. Ya yumruklarını sıksınlar şöyle. Yumruk büyüklüğünde kabaca bir organ vardır. Bunlara bağlı iki tane tüp vardır. Ve iki tane sağda ve solda yumurtalıkları vardır. Ve bir de cinsel ilişki yolu vardır aşağıda. Normalde bir gebelik nasıl oluşuyor? Şunu söyleyelim. Cinsel birleşmeden sonra meni, erkeğin menisi kadının vajinasına atılıyor. En evet arka köşeye. Ve tabii gözde işte az önce söylediğim bu canlı hücreler kuyruklarıyla hareket ederek önce bu rahim armutun çekirdeklerinin olduğu kısım diyelim.
1: Evet.
0: iç kısma giriyor. Ve oradan tüplere geçiyor ve yumurta atılmış, her ay kadın bir yumurta atar.
1: Evet.
0: Ortalama bu yumurtanın atma zamanlaması adetin kanama başladığı güne bir der isek.
1: Evet.
0: Diyelim ki hastamızın, bayanın kanaması başladı. O güne adeti başladı. Bir diyoruz biz. Evet. Ertesi gün iki oluyor, üç oluyor. 10 ile 20. gün arasında bir zamana denk geliyor. Tam olarak bilmesi mümkün değil. Tabii biz testi yapıyoruz onu ama
1: evet,
0: hastamız ne yapacak? Bu günler arasında, yani 10. günle 20. gün arasında yumurta attığını bilecek. Zaten cinsel birleşme de bu dönemlerde olması
1: evet,
0: gerekiyor. Burada hemen bir not olarak parantez açalım. Cinsel birleşme, yani çocuk isteyen çiftlerde
1: organın çok olduğu bu süreçte
0: aynen,
1: mutlaka
0: aynen
1: olduğunu.
0: Kanamanın başladığı evet, güne bir der isek 10. gün, 12. gün, 14, 16, 18 ve 20. günlerde cinsel ilişki gebeliğin en çok olduğu
1: evet,
0: dönem. Çünkü yumurta orada olma ihtimali çok yüksek. Sperm de gidiyor.
1: Evet.
0: Geriye dönelim, parantezi kapatalım. Sperm yumurtayı döllediği zaman tüpün içerisinde döllüyor. Yani gözle görülmeyen şeyler bunlar. Sperm içine giriyor ve bu döllenmiş yumurtayı artık biz embriyo diyoruz.
1: Evet.
0: Harika bir şey. Muhteşem evet, bir yaratılış.
1: Dünyanın en büyük mucizesi
0: kesinlikle,
1: herhalde.
0: Kesinlikle o mucize geliyor rahim içerisinde. Bir yere yapışıyor ve daha sonra hastamız adeti gecikiyor. Adet olması gerekirken adet evet, görmüyor ve hemen diyor ki bir idrar testi yaptırıyor. Çift çizgiyi görüyor ya da bir kanda yaptırmasını da biz
1: evet,
0: daha çok öneriyoruz. Kanda gebelik testi çıkıyor. Ne mutlu onlara. Ama bu gebeliği sağlanamadığı durumlar, şimdi ne gibi problemler olabilir? Mantıken düşünelim kadında. Bir kere kadın diyelim ki yumurta atmıyordur değil mi? Yumurtlama problemleri olabilir. Yani kadının yumurtasında kistik yapılar olabilir. Polikistik over sendromu dediğimiz bir durum var. Yumurtlamayı engelliyor. Bunlar da adet düzensizlikleri oluyor. Bu gibi kadınlarda yumurta atılmadığı zaman yumurta olmayacağı için döllenme de olmayacaktır.
1: Evet.
0: Çok basit. Ne kadar cinsel ilişkiye girerse girsin yumurta atılmıyordur. Ya da tüpleri tıkalıdır. Tüpleri tıkalması da çok büyük bir sorun. Sperm geçemeyecektir yani
1: tabii
0: sonuçta. Neden tıkanıyor bu tüpler? İşte daha önce geçirilmiş bir enfeksiyon olabilir. Daha önce geçirilmiş bir cerrahi olabilir. Yapışıklıklar olabilir. Bunlarla ilgili tüpler tıkalı olabilir. Ya da rahim problemleri olabilir. Neler? Rahim doğuştan rahim yoktur. Doğuştan rahim gelişmemiştir. Fark edilmiyordur. Rahim tek yarım rahimdir doğuştan. Çift rahimdir. Rahim içerisinde büyük bir perde vardır. Döllenmeyi engelleyen, bebeğin yapışmasını engelleyen. Rahim içerisinde miyom vardır. Halk arasında ur diyorlar.
1: Evet.
0: Miyom vardır. Polip dediğimiz et parçası vardır. Bunlar bebeğin döllenmeyi ve yapışmasını engelleyecektir. Bunları biz çok şükür rahat anlayabiliyoruz. Başka bir problem de rahim ağzında problem olabilir.
1: Evet.
0: Spermler rahim ağzından tam rahat geçemiyor olabilir. Bir neden de bu kadının savunma sistemiyle ilgili bir problemler olabiliyor bazen. O da sperme karşı bir savaş açıyor kadın. Kadının vücudu.
1: Reddediyor.
0: Reddediyor diyorlar. Evet, aynı şekilde reddediyor ve onları orada durduruyor. Yani o spermleri, hareket eden spermlere savaş açıyor ve durduruyor.
1: İlginç bir şey.
0: Çok hakikaten ilginç. İmmünolojik faktör diyoruz buna.
1: Evet.
0: Yani savunma sisteminin sperm kabul etmemesi. Bu da nadir olgularda bu da neden olabiliyor. Yani biz bunları değerlendirdiğimizde yaklaşık olarak çiftlerin %75'inde bir nedenini buluyoruz ve buna yönelik, hedefe yönelik bir strateji geliştiriyoruz. Eğer %25 çiftte, yani %25 çiftte maalesef her testi yapıyoruz ama bir altta neden bulamıyoruz. Buna da bizi dinleyen hastalarımızın çoğu bilir, eğer bir doktora gittiyse. Nedeni bilinmiyor hocam, neymiş? Açıklanamayan kısırlık
1: evet,
0: diyoruz biz buna. Yani onlar da açıklanamayan kısırlık deniyor. Altta yaptığımız, şu anda güncel testlerle yaptığımız testlere göre bir şey bulunamaması. Ama belki 10 yıl sonra testler çok geliştiği zaman biz bunları, sayısını, açıklanamayan kısırlık sayısını daha azaltacağız
1: inşallah,
0: muhtemelen inşallah.
1: Evet hocam, biraz önce bahsetmemiş testiz varikosel, hemen ondan bahsedelim isterseniz.
0: Evet, çok güzel soru. Aklıma. Şimdi varikosel, bana birçok hasta geliyor. Maalesef üzülüyorum şu şekilde. Varikosel, önce tanımlayayım. Erkeklerde testisteki damarların genişlemesi demek bu. Ve orbaya damar dolması, nasıl bacaklarda bazen varis olur hastalarda, damarların genişlemesi olur ve daha çok sol tarafta olur bu varikosel. Ve bu varikosel normalde bize geldiği zaman hastayı direkt hani varikoselektomi dediğimiz varikoseli çıkarma ameliyatı ürolog arkadaşlarımız sağ olsunlar yapıyorlar. Ama biraz fazla yapıyorlar gibi, çünkü kısırlık yani gebe kalmayı kolaylaştırmıyor ameliyatın yapılması. Yani varikosel olan bir çiftte erkekte siz varikoseli çıkarttığınız zaman ameliyatta doğurganlığı artmıyor. Hiçbir faydası olmuyor. Biz bunu görüyoruz. O nedenle
1: yıllar sonra bunu
0: aynen öyle. Tabii ki bu zaten bizim söylediğimiz bir şey değil. Bilimsel olarak kanıta dayalı. Yani çok sağlam verilere dayanıyoruz biz. Yani kafadan konuşmuyoruz. Subjektif kendi görüşlerimiz değil. Literatürde, dünya tıbbında artık varikosellin ameliyat edilmesinin kısırlığa bir faydasının olmadığı yönünde çok kesin kanıtlar var. O nedenle varikosel olan hastalarımız öncelikle bir kısırlık uzmanına bir danışsınlar. Yani hemen ameliyat kararı ürolog veriyor bazen. Bu doğru değil. Biz varikoseli niye ameliyat öneriyoruz? Eğer ağrı yapıyorsa erkekte, ağrı oluyorsa ya da testis dediğimiz o bölgeyi, torbayı çok şişiriyorsa, bazen çok ağır varikosellerde orası çok şişer yani. Evet. Yarım kilo kadar böyle varikoseller
1: hastayı
0: çıkar.
1: Çok
0: hastayı
1: rahatsız
0: ediyor ise bunlarda varikoselektomi dediğimiz ameliyatı öneriyoruz. Ürolog arkadaşlarımız bunu çok güzel yapıyorlar zaten. Ama hastada çok küçük bir varikosel tanısı koymuş mesela, hiçbir neden yok. Mesela ıkındığı zaman oluyor. Hiçbir ileri bir evre değil.
1: Ağrısı
0: bunları
1: yok.
0: Aynen öyle, ağrısı yok, hiç problemi yok. Ve siz bunu ameliyat eden çocuğu olmuyor diye bunu ameliyat ederseniz o hastanın çocuğu olacak demek değil. Hatta hiç faydası yok. Çünkü bunların tedavi yöntemleri farklı. Birazdan onları detaylı konuşacağız zaten.
1: Evet hocam.
0: Varikosel işi bu.
1: Bunu ben de bilmiyordum.
0: Evet, varikoselde ameliyat edilmesinin bir faydası yok çocuk açısından.
1: Evet.
0: Ağrılar oluyorsa, ağrılar oluyorsa, evet, çok büyüme oluyorsa, estetik açıdan problem yapıyorsa testiste, o zaman cerrahi.
1: Hocam, kısırlık tedavisini neye göre belirliyorsunuz?
0: Kısırlık tedavisi şimdi neye göre belirliyoruz? Hastalarımız çift geldi ve biz bunlardan hikayesini aldık. Çocuk yapmada güçlükleri olduğunu gördük. Gebelik oluşmamış diyelim ki. 2 yıldır diyelim ki çocukları yok ve istiyorlar da. Şimdi ne gibi testler istedik bu hastalardan? Eşten, erkekten sperm tahlili, sperm analizi istedik. Gelelim kadına. Kadının hikayesini sorguladığımızda düzenli yumurtlama yapan bir kadının adetleri düzendir. Bu çok nettir. Yani düzenli adet gören bir kadının aydan aya adet görüyor. Şimdi bayanlarımız bile endişe ediyorlar. Hocam, ilk 3 gün sonra oldu. Oldu adetim, öbür ay bir hafta önce oldu. Ondan sonraki şey 5 gün sonra oldu. Ya bunlar normal.
1: Normal şeyler.
0: Bunlar normal. Bunlar tamamen normal.
1: Korkmasınlar.
0: Korkmasınlar bundan. Düzenli her ay adet görüyor ise, her ay kanaması oluyorsa kabaca, biz burada yumurtlama olduğunu, %99 yumurtlama oluyordur.
1: Yok, düzenli adet görüyor
0: evet,
1: deriz.
0: Evet, düzenli adet. Her ay kanaması oluyorsa.
1: Evet, yani 3 gün önce 5 gün sonra olmayı kesinlikle kafanıza takmayın.
0: Aynen öyle.
1: Önemli olan adetinizin
0: adetli olması.
1: Her ay
0: tabii
1: görmeniz.
0: Ki şimdi eğer 21 ile 35 gün arası diyoruz biz bunu hatta. 21, evet. 21 ile 35 gün arası adet normal. Yani böyle 3-5 günün önemi yok. Demek ki yumurtlama düzenli hikayemizden aldığımızda biz bunun düzenli adet gören bir kadında yumurtlama problemi olmadığını görüyoruz. Hastamıza tabii biz hikayeyi aldıktan sonra bir muayenesini yapıyoruz ve orada ultrasonografi yapıyoruz. Bu ultrasonografi çok önemli. Ne yapıyoruz ultrasonda? Rahim var mı yok mu? Rahimin iç yapısı nasıl? İşte miyom, ur, polip, et parçası var mı? Bunlara bakıyoruz. Yumurtaları görüyoruz ultrasonda. Kist var mı? Polikistik hastalık var mı? Yumurtaları yerinde mi? O da olabilir yani yumurtasını
1: tabii
0: onu, evet.
1: Karnınızın gibi. İçine tüm vücudunuza çok detaylı dışarıdan
0: aynen
1: bakılıyor.
0: Aynen öyle, çok hoş
1: her
0: bir şey.
1: Şey
0: yani anatomik
1: yerinde
0: olarak
1: mi?
0: Bu evet. Materyal var mı?
1: Ve hiçbir zararı yok ultrasonun.
0: Hiçbir zararı yok kesinlikle. Hiçbir zararı yok ultrasonun. Biz bunları değerlendirdikten sonra ne dedim az önce, yumurta problemlerini teyit ettik. Eğer düzenli adet görüyorsa yumurtlama problemi yoktur. Her şey anatomisi normalse bu hastalarda bir rahim tüp filmi dediğimiz çok önemli bir tetkikin yapılması gerekir. Rahim tüp filmi, HSG deniyor buna.
1: Evet.
0: Histerosalpingografi, rahim tüp filmi. Bunu yapıyoruz. Bu birazcık ağrılı ama ya bununla ilgili bana çok soru geliyor. O yüzden muhtemelen meraklı dinleyicilerimiz soracaktır. Bu film özel
1: mı?
0: Bir zamanda maalesef şart diyoruz
1: hocam,
0: biz.
1: Hocam kadını rahatsız eden bir tetkik
0: evet.
1: Aslında. Onu itiraf etmek lazım bir kadın için ama tetkik çok önemli bir tetkik.
0: Çok çok önemli.
1: Mutlaka tetkik. Da yapılması
0: Mutlaka
1: lazım.
0: Yapılması gerekiyor. Çünkü ultrasonda yaptığınız ultrasonda siz tüpün içini falan göremiyorsunuz. Yani evet. Tüpün içinden de açık mı olduğunu göremiyorsunuz.
1: Başka bir şekilde olamaz mı diye sormayalım.
0: Evet.
1: Çünkü başka yolu yok yani.
0: Çok ağır böyle hiç yapılamayanlarda bir yolu var ama o da tabii bundan da meşakkatli.
1: Evet.
0: Anestezi altında laparoskopik işlemi yapılıyor. Göbekten laparoskopi yapıyoruz. Tabii
1: hocam?
0: Ki. Sonuçta oradan alttan mavi boya veriyoruz ve mavi boyanın geçişine bakıyoruz. Ama HSG anestezi altında da çekilirse daha az ağır olacaktır.
1: Evet.
0: Bu da imkan dahilinde olabilir. Bunları da hekimlerine sorsunlar. Anestezi verilebilir. Yani
1: evet.
0: Bu ağrısını azaltabilir. Çünkü rahim içerisine bir boya veriyorsunuz.
1: Evet.
0: Filmde gözükecek bir boya. Ve tam o anda film çekiyorsunuz ki tüplerden geçmiş mi diye bakıyoruz. Bu bize çok şey sağlıyor tabii,
1: tabii
0: ki.
1: Tabii tıkanıklıkları görüyorsunuz
0: aynen öyle,
1: değil mi?
0: Aynen öyle. Yani bir de hafif de bazı durumlarda tedavi edici özelliği de oluyor bu rahim tüp filminin. O da neden? Diyelim ki bu rahim tüpün içi aslında o kadar ince ki saç teli kadar bir şey yani. Düşünün tüpün
1: tabii
0: kalınlığı
1: ki.
0: Böyle büyük
1: tabii
0: bir tüp değil. Saç teli kadar bir şey. Ve oraya mesela sümüksü böyle mukus diyoruz. Biz tıkaçlar olabiliyor.
1: Evet.
0: Siz rahim filminde hafif basınçla sıvı verdiğiniz zaman bunların açılması
1: açılıyor.
0: Da
1: tedavi
0: açılıyor.
1: Etmiş
0: bir miktarda
1: hocam.
0: Evet tedavi de
1: neredeyse.
0: Etmiş oluyoruz. Bir rahim tüp filmi çekildikten sonra genelde biz kadın yaşı problemi değilse, erkekte sperm problemi değilse
1: evet.
0: Bir 4 ay cinsel ilişkiye bırakıyoruz hastalarımızı. Cinsel ilişki ben hastalarıma hep şöyle söylüyorum. Yani beklemek bir tedavidir. Yani şöyle söylüyorlar. Hocam bize bir tedavi vermediniz. Hayır. Beklemek bir tedavidir. Hasta 4 ay normal düzenli cinsel ilişkiye girecek ve bunu hastanız ifade ettiğiniz zaman gebelikler geliyor. Rahim tüp filmi böyle. Şimdi gelelim başka şeylere. İşte miyom varsa ne yaparız? Tedavisine bakarız. Yani bulduğumuz nedene yönelik. Diyelim ki yumurtalıkta büyük bir kist var.
1: Sebebi belirliyorsunuz. Ona göre
0: evet,
1: tedaviye
0: evet, evet, tedavi. Yumurtalıkta kist var çıkarıyoruz.
1: Evet.
0: Rahim içerisinde et parçası var ya da perde var. Onu özel yöntemlerimizle tedavi ediyoruz, kesiyoruz. Yani bulduğumuz nedeni şey yapıyoruz, nedeni olarak tedavi ediyoruz.
1: Evet, değerli hocam, ben şimdi saatime bakıyorum, süre o kadar hızlı geçti ki inanamıyorum ya, nasıl hemen yarım saati doldurduk. Çok kısa bir soru daha soracağım size. Kötü yumurtalık rezervinden çok
0: evet.
1: Kısacık bahsedelim.
0: Tabii.
1: Son bir
0: tamam.
1: Dakikamız kalmış.
0: Olur. Kötü yumurtalık rezervi genelde işte ileri kadın yaşı olguları bizim için problemli. Ve bu hastalarda ileri kadın yaşı varsa özellikle 35 yaş üzerinde ise hasta tek yumurtalığı alınmışsa ya da yumurtalıktan cerrahi ameliyat olmuşsa ağır sigara içiyorsa endometrioz dediğimiz bir hastalığı varsa bunlarda kötü ver yanıtı riski fazladır. Yani yumurtanın cevap vermemesi demek. Ve biz de bunları elimizdeki bazı hormonlar, testlerle anlayabiliyoruz. Çünkü bu hastalarda biraz acele edilmesi gerekir. Yumurtalık cevap vermiyor,
1: evet.
0: Gidiyor demektir. Menopoza doğru gidiyor demektir. Bu süreci durduramıyoruz maalesef. Yani o süreçten bitmeden hemen yararlanmak için tedavilere geçiyoruz.
1: Değerli dinleyenler, süremiz çok hızlı geçti. Çok da akıcı konuştuk. Bu hafta uzman konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Kadın Doğum ve Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Doçent Doktor İbrahim Esinler'di. Kendileri bize kısırlık konusunda bilgiler verdiler. Çok teşekkür ediyoruz hocam.
0: Çok mersi. Ben de size çok teşekkür ederim bu güzel programı yaptığınız için.
1: Değerli dinleyenler, bir şifa niyetinin daha sonuna geldik. Sağlık en değerli servetimiz ve akıl ve beden sağlığı tam bir yaşam diliyoruz. Tekrar buluşmak üzere, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
2: Yemen Ulus'un hazırlayıp sunduğu uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı şifa niyetine programı sona erdi.
3: Saat 21.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin güney ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Balıkesir 17-32 derece, Bilecik 16-30, Bursa 19-32, Çanakkale 21-31, Edirne 18-33, İstanbul 22-30, Kırklareli 17-30, Kocaeli 20-30, Sakarya 18-30, Tekirdağ 20-29 ve Yalova 20-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 14-29 derece, Aydın 24-40, Denizli 21-36, Kütahya 14-29, İzmir 24-37, Manisa 22-36, Muğla 21-35 ve Uşak 16-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Adana 22-37 derece, Antalya 25-38, Burdur 18-32, Hatay 22-32, Isparta 17-31, Kahramanmaraş 19-36, Mersin 25-33 ve Osmaniye 21-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli esecek. Aksaray 15-28 derece, Ankara 14-29, Çankırı 12-31, Eskişehir 16-31, Karaman 14-28, Kayseri 11-29, Kırıkkale 15-28, Kırşehir 13-26, Konya 17-29, Nevşehir 11-25, Niğde 14-28, Sivas 9-24 ve Yozgat 11-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı bulutlu geçecek. Bartın 16-31 derece, Bolu 11-29, Düzce 16-30, Karabük 14-32, Kastamonu 10-28 ve Zonguldak 17-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyı kesimleriyle Samsun ve Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 14-28 derece, Artvin 15-21, Bayburt 7-22, Çorum 13-26, Giresun 19-27, Gümüşhane 11-23, Ordu 18-26, Rize 17-27, Samsun 18-27, Sinop 18-30, Tokat 15-26 ve Trabzon 18-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Van ve Hakkari'nin doğu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Ağrı 8-26 derece, Ardahan 6-19, Bingöl 15-32, Bitlis 11-25, Elazığ 15-31, Erzincan 12-27, Erzurum 8-24, Hakkari 16-29, Iğdır 17-30, Kars 6-21, Malatya 15-31, Muş 14-29, Tunceli 14-33, Şırnak 23-33 ve Van 13-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 22-36 derece, Batman 19-37, Diyarbakır 18-35, Gaziantep 20-35, Kilis 21-36, Mardin 23-34, Şanlıurfa 24-36 ve Siirt 23-34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 28 Haziran Pazar günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda akşam saatlerine kadar 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerine kadar yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerine kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 29 Haziran Pazartesi günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 30 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra Zonguldak-Bartın kıyılarında yer yer 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak bana göre işin çoğunluğu %80-90'ı bitmiştir. Yakın zamanda terör Türkiye'nin tamamıyla gündeminden kalkacaktır. Benim gönlümden geçen bütün partilerin ittifakıyla meclise bir yasa gelir ve çok süratle bu geçer. Çıkarılacak yasa asla af niteliğinde olmayacaktır. Öyle bir algı şeklinde olmayacaktır, olmaması gerekir. Bunun daha çok bir infaz düzenlemesi olması gerekir, değerlendirmesinde bulundu. CHP'ye yönelik mutlak mutlan kararı sonrası terörsüz Türkiye mutabakatında bir gecikme olup olmayacağı sorusu üzerine Kurtulmuş, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana muhalefet partisi olarak Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu içerisinde yer alması, kendi içinde bulunduğu şartlardan ayrı olarak Türkiye'nin bu hayati meselesine sahiplenen bir pozisyonda durmasının çok değerli olduğu kanaatindeyim. Şimdiye kadar öyle oldu şeklinde yanıt verdi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre uyuşturucu satıcılarına yönelik 24 ilde düzenlenen narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 202 şüpheliden 122'si tutuklandı. Şüphelilerden 80'i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyonlarda 412 kilogram uyuşturucu madde ile 367.431 uyuşturucu hap ele geçirildi. Öte yandan Sakarya'da polis ekiplerince düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda birleştirildiğinde 847 tabanca imal edebilecek 2.366 parça ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki sahipsiz köpek saldırısıyla ilgili olarak Bakan Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla mülkiye müfettişi görevlendirildiğini duyurdu. Açıklamada 8 yaşındaki Abdülbakir Sarık'ın sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanması olayının bakanlık tarafından derin bir üzüntüyle karşılandığı ve sürecin yakından takip edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Sarık'ın tedavisi sonucu taburcu edildiği bilgisi paylaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca uluslararası diploma ve sertifika programları kapsamında gerçekleştirilen yabancı dil yeterlilik yazılı sınavı yapıldı. İngilizce ve Almanca seçenekleriyle yapılan sınava 8. sınıf, hazırlık sınıfı, 9. sınıf ve 10. sınıf öğrencileri katıldı. Sınavın ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlandı. Sınav sonuçları ise 20 Temmuz'da açıklanacak. İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor. Deir el-Belah'ta sivil bir araca hedef alan ve yardıma koşan sivilleri bile vuran işgal ordusunun gerçekleştirdiği saldırı, Gazze'deki tek Türk televizyonu TRT tarafından görüntülendi. Seyir halindeki sivil bir araç, saniyeler içinde iki kez üst üste hedef alındı. İlk patlamanın ardından çevredeki vatandaşlar, araçtakileri kurtarmak için olay yerine koştuğu sırada, işgal ordusu yardıma gelenleri de hedef alarak ikinci füzeyi ateşledi. Saldırının ardından araç alev topuna dönerken olay yerinde 3 Filistinli hayatını kaybetti. Ve spor, Gazi koşusu 100. kez koşulacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi koşusu 28 Haziran Pazar günü İstanbul'da yapılacak. Veli Efendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek koşu saat 17.15'te başlayacak. 2400 metre mesafeli çim pistte yapılacak koşuya 22 safkan katılacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde köprü derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Kemalpaşa Köprüsü Aydın istikametinde sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 19 ila 25. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle 22-6 saatleri arasında her iki yönde birer şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir devlet yolunun 10 ila 11. kilometrelerinde Kırıkkale ve Kırşehir istikametlerinde ulaşım servis yollarından kontrollü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Malatya-Darende yolunun 26 ila 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parça bulutlu 22 derece, Atina parça bulutlu 28, Belgrad parça bulutlu 21, Berlin az bulutlu ve açık 21, Helsinki sağanak yağışlı 8, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Kopenhag sağanak yağışlı 16, Londra az bulutlu 21, Madrid az bulutlu ve açık 22, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Paris az bulutlu ve açık 24, Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Roma parça bulutlu 22, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Varşova parça bulutlu 16, Viyana az bulutlu ve açık 22 ve Zürih az bulutlu ve açık 22 derece. Asya kıtasında Amman açık 19 derece, Aşgabat parça bulutlu 19, Astana gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Bağdat az bulutlu ve açık 32, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Duşanbe az bulutlu ve açık 25, Kabil az bulutlu 19, Kerkük az bulutlu ve açık 26, Kuveyt az bulutlu ve açık 32, Medine az bulutlu ve açık 31, Mekke az bulutlu ve açık 31, Riyad az bulutlu ve açık 30, Şam az bulutlu ve açık 17, Tahran az bulutlu ve açık 24, Taşkent az bulutlu ve açık 29, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 16 ve Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parça bulutlu 22 derece, Kahire az bulutlu ve açık 22, Melbourne çok bulutlu 6, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 17, New York parça bulutlu 18, Sydney çok bulutlu 11 ve Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga az bulutlu 19 derece, Frankfurt az bulutlu ve açık 25, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Köln az bulutlu ve açık 22, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Münih az bulutlu ve açık 21, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Taraklia az bulutlu 19, Valkaneş az bulutlu 20, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Gazimagosa açık 20, Girne açık 24, Lefkoşa açık 20 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 19 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Saat 22.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin güney ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Balıkesir 17-32 derece, Bilecik 16-30, Bursa 19-32, Çanakkale 21-31, Edirne 18-33, İstanbul 22-30, Kırklareli 17-30, Kocaeli 20-30, Sakarya 18-30, Tekirdağ 20-29 ve Yalova 20-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 14-29 derece, Aydın 24-40, Denizli 21-36, Kütahya 14-29, İzmir 24-37, Manisa 22-36, Muğla 21-35 ve Uşak 16-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Adana 22-37 derece, Antalya 25-38, Burdur 18-32, Hatay 22-32, Isparta 17-31, Kahramanmaraş 19-36, Mersin 25-33 ve Osmaniye 21-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli esecek. Aksaray 15-28 derece, Ankara 14-29, Çankırı 12-31, Eskişehir 16-31, Karaman 14-28, Kayseri 11-29, Kırıkkale 15-28, Kırşehir 13-26, Konya 17-29, Nevşehir 11-25, Niğde 14-28, Sivas 9-24 ve Yozgat 11-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı bulutlu geçecek. Bartın 16-31 derece, Bolu 11-29, Düzce 16-30, Karabük 14-32, Kastamonu 10-28 ve Zonguldak 17-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyı kesimleriyle Samsun ve Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 14-28 derece, Artvin 15-21, Bayburt 7-22, Çorum 13-26, Giresun 19-27, Gümüşhane 11-23, Ordu 18-26, Rize 17-27, Samsun 18-27, Sinop 18-30, Tokat 15-26 ve Trabzon 18-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Van ve Hakkari'nin doğu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Ağrı 8-26 derece, Ardahan 6-19, Bingöl 15-32, Bitlis 11-25, Elazığ 15-31, Erzincan 12-27, Erzurum 8-24, Hakkari 16-29, Iğdır 17-30, Kars 6-21, Malatya 15-31, Muş 14-29, Tunceli 14-33, Şırnak 23-33 ve Van 13-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 22-36 derece, Batman 19-37, Diyarbakır 18-35, Gaziantep 20-35, Kilis 21-36, Mardin 23-34, Şanlıurfa 24-36, ve Siirt 23-34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınalı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda akşam saatlerine kadar 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerine kadar yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerine kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sapanca'da AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısında konuştu. AK Parti'nin Türkiye'nin her kesimini kucaklayan bir siyasi hareket olduğunu vurgulayan Erdoğan, partisini Türkiye kitabına benzetti. Kitabın sayfaları ne kadar farklı görünse de, usta yazarın, tecrübeli editörün, becerikli mücellitin elinde bir bütündür, nevi şahsına münhasırdır. AK Parti, işte bir Türkiye kitabıdır ifadelerini kullandı. Konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki tartışmalara da değinen Erdoğan, "Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz," dedi. CHP'nin kendi içinde ürettiği sorunların ceremesini çektiğini belirten Erdoğan, CHP'nin kendi içindeki dış mihraklardan kurtulması hem Türkiye siyaseti adına hem Türkiye adına kuşkusuz hayırlı olacaktır değerlendirmesinde bulundu. Kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Mersin'in Mezitli ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde de FETÖ'ye üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü sınırda Yunanistan'a kaçarken yakalandı. Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası sunuldu. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığı'nca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyonu'na havale edildi. Karma Komisyonu'na CHP milletvekilleri Ali Maharir Başarır, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Namık Tan, Mahmut Tanal, Selma Aliye Kavaf, Harun Özgür Yıldızlı, Tahsin Ocaklı, Hasan Öztürkmen, İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve Bağımsız İstanbul Milletvekili Selim Temurci'nin dosyaları sevk edildi. CHP'li Tanal hakkında iki dosya bulunuyor. Ticaret Bakanlığı yenilenmiş ürünlerin kapsamına televizyonları da alırken söz konusu ürünler için 14 günlük şartsız cayma hakkı tanındı. Söz konusu düzenleme ilişkin yenilenmiş ürünler hakkında yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Yönetmeliğe göre yalnızca internet alışverişlerinde değil, fiziki olarak mağazalardan satın alınan yenilenmiş ürünlerde de tüketiciler 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahip olacak. Kosova'da 7 Haziran'da gerçekleştirilen erken genel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı. Seçimlerin galibi %47,13 oy alan mevcut başbakan Albin Kurti'nin genel başkanı olduğu Kendin Karar Al hareketi oldu. %5'lik seçim barajını geçerek 120 sandalyeli meclisteki 100 sandalyeden 53'ünü Kendin Karar Al hareketi, 22'sini Kosova Demokrat Partisi, 18'ini Kosova Demokratlar Birliği, 7'sini ise Kosova'nın geleceği için ittifak kazandı. Ülkede yeni hükümetin kurulabilmesi için 120 sandalyeli meclisten 61 oy alınması gerekiyor. Ancak seçimde hiçbir parti tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadığı için ülkede koalisyon görüşmelerinin başlaması bekleniyor. Ve spor, Türkiye Yelken Federasyonu'nun açıklamasına göre İsviçre'nin Silla Plana kasabasında düzenlenen Dünya Gençler Formula Wing Şampiyonası'nda milli yelkenci Aksel Hüseyin Atınç 17 yaş altı erkekler kategorisinde bronz madalya kazandı. Tekerlekli sandalye basketbol Süper Ligi playoff final serisi 4. maçında Fenerbahçe İstanbul Jet deplasmanda Beşiktaş'ı 80-77 yenerek seride durumu 3-1 yaptı ve 2025-2026 sezonunun şampiyonu oldu. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde köprü derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Kemalpaşa Köprüsü Aydın istikametinde sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 19 ila 25. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle 22-6 saatleri arasında her iki yönde birer şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir devlet yolunun 10 ila 11. kilometrelerinde Kırıkkale ve Kırşehir istikametlerinde ulaşım servis yollarından kontrollü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Malatya-Darende yolunun 26 ila 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 28 Haziran Pazar günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğusu, Ordu ve Artvin çevreleriyle, Van ve Hakkari'nin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. 29 Haziran Pazartesi günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 30 Haziran Salı günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
1: bugün
0: hayatını.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
2: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Sonunda saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan
4: çıktı.
5: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabi afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
6: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
5: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
6: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin güney ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Balıkesir 17-32 derece, Bilecik 16-30, Bursa 19-32, Çanakkale 21-31, Edirne 18-33, İstanbul 22-30, Kırklareli 17-30, Kocaeli 20-30, Sakarya 18-30, Tekirdağ 20-29 ve Yalova 20-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 14-29 derece, Aydın 24-40, Denizli 21-36, Kütahya 14-29, İzmir 24-37, Manisa 22-36, Muğla 21-35 ve Uşak 16-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Adana 22-37 derece, Antalya 25-38, Burdur 18-32, Hatay 22-32, Isparta 17-31, Kahramanmaraş 19-36, Mersin 25-33 ve Osmaniye 21-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli esecek. Aksaray 15-28 derece, Ankara 14-29, Çankırı 12-31, Eskişehir 16-31, Karaman 14-28, Kayseri 11-29, Kırıkkale 15-28, Kırşehir 13-26, Konya 17-29, Nevşehir 11-25, Niğde 14-28, Sivas 9-24 ve Yozgat 11-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı bulutlu geçecek. Bartın 16-31 derece, Bolu 11-29, Düzce 16-30, Karabük 14-32, Kastamonu 10-28 ve Zonguldak 17-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyı kesimleriyle Samsun ve Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 14-28 derece, Artvin 15-21, Bayburt 7-22, Çorum 13-26, Giresun 19-27, Gümüşhane 11-23, Ordu 18-26, Rize 17-27, Samsun 18-27, Sinop 18-30, Tokat 15-26 ve Trabzon 18-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Van ve Hakkari'nin doğu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Ağrı 8-26 derece, Ardahan 6-19, Bingöl 15-32, Bitlis 11-25, Elazığ 15-31, Erzincan 12-27, Erzurum 8-24, Hakkari 16-29, Iğdır 17-30, Kars 6-21, Malatya 15-31, Muş 14-29, Tunceli 14-33, Şırnak 23-33 ve Van 13-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 22-36 derece, Batman 19-37, Diyarbakır 18-35, Gaziantep 20-35, Kilis 21-36, Mardin 23-34, Şanlıurfa 24-36 ve Siirt 23-34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı çok bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, gece 12'den akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtladığı değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak bana göre işin çoğunluğu %80-90'ı bitmiştir. Yakın zamanda terör Türkiye'nin tamamıyla gündeminden kalkacaktır. Benim gönlümden geçen bütün partilerin ittifakıyla meclise bir yasa gelir ve çok süratle bu geçer. Çıkarılacak yasa asla af niteliğinde olmayacaktır. Öyle bir algı şeklinde olmayacaktır, olmaması gerekir. Bunun daha çok bir infaz düzenlemesi olması gerekir değerlendirmesinde bulundu. CHP'ye yönelik mutlak mutlan kararı sonrası terörsüz Türkiye mutabakatında bir gecikme olup olmayacağı sorusu üzerine Kurtulmuş, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana muhalefet partisi olarak Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu içerisinde yer alması, kendi içinde bulunduğu şartlardan ayrı olarak Türkiye'nin bu hayati meselesine sahiplenen bir pozisyonda durmasının çok değerli olduğu kanaatindeyim. Şimdiye kadar öyle oldu şeklinde yanıt verdi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre uyuşturucu satıcılarına yönelik 24 ilde düzenlenen narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 202 şüpheliden 122'si tutuklandı. Şüphelilerden 80'i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyonlarda 412 kilogram uyuşturucu madde ile 367.431 uyuşturucu hap ele geçirildi. Öte yandan Sakarya'da polis ekiplerince düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda birleştirildiğinde 847 tabanca imal edebilecek 2366 parça ile geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki sahipsiz köpek saldırısıyla ilgili olarak Bakan Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla mülkiye müfettişi görevlendirildiğini duyurdu. Açıklamada 8 yaşındaki Abdülbakir Sarık'ın sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanması olayının bakanlık tarafından derin bir üzüntüyle karşılandığı ve sürecin yakından takip edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Sarık'ın tedavisi sonucu taburcu edildiği bilgisi paylaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca uluslararası diploma ve sertifika programları kapsamında gerçekleştirilen yabancı dil yeterlik yazılı sınavı yapıldı. İngilizce ve Almanca seçenekleriyle yapılan sınava 8. sınıf, hazırlık sınıfı, 9. sınıf ve 10. sınıf öğrencileri katıldı. Sınavın ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlandı. Sınav sonuçları ise 20 Temmuz'da açıklanacak. İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor. Deir el-Belah'ta sivil bir araca hedef alan ve yardıma koşan sivilleri bile vuran işgal ordusunun gerçekleştirdiği saldırı, Gazze'deki tek Türk televizyonu TRT tarafından görüntülendi. Seyir halindeki sivil bir araç, saniyeler içinde iki kez üst üste hedef alındı. İlk patlamanın ardından çevredeki vatandaşlar, araçtakileri kurtarmak için olay yerine koştuğu sırada, işgal ordusu yardıma gelenleri de hedef alarak ikinci füzeyi ateşledi. Saldırının ardından araç alev topuna dönerken olay yerinde 3 Filistinli hayatını kaybetti. Ve spor, Gazi koşusu 100. kez koşulacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi koşusu 28 Haziran Pazar günü İstanbul'da yapılacak. Veli Efendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek koşu saat 17.15'te başlayacak. 2400 metre mesafeli çim pistte yapılacak koşuya 22 safkan katılacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde köprü derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Kemalpaşa Köprüsü Aydın istikametinde sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 19 ila 25. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle 22-6 saatleri arasında her iki yönde birer şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir devlet yolunun 10 ila 11. kilometrelerinde Kırıkkale ve Kırşehir istikametlerinde ulaşım servis yollarından kontrollü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Malatya-Darende yolunun 26 ila 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parça bulutlu 22 derece, Atina parça bulutlu 28, Belgrad parça bulutlu 21, Berlin az bulutlu ve açık 21, Helsinki sağanak yağışlı 8, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Kopenhag sağanak yağışlı 16, Londra az bulutlu 21, Madrid az bulutlu ve açık 22, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Paris az bulutlu ve açık 24, Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Roma parça bulutlu 22, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Varşova parça bulutlu 16, Viyana az bulutlu ve açık 22 ve Zürih az bulutlu ve açık 22 derece. Asya kıtasında Amman açık 19 derece, Aşgabat parça bulutlu 19, Astana gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Bağdat az bulutlu ve açık 32, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Duşanbe az bulutlu ve açık 25, Kabil az bulutlu 19, Kerkük az bulutlu ve açık 26, Kuveyt az bulutlu ve açık 32, Medine az bulutlu ve açık 31, Mekke az bulutlu ve açık 31, Riyad az bulutlu ve açık 30, Şam az bulutlu ve açık 17, Tahran az bulutlu ve açık 24, Taşkent az bulutlu ve açık 29, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 16 ve Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parça bulutlu 22 derece, Kahire az bulutlu ve açık 22, Melbourne çok bulutlu 6, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 17, New York parça bulutlu 18, Sydney çok bulutlu 11 ve Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga az bulutlu 19 derece, Frankfurt az bulutlu ve açık 25, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Köln az bulutlu ve açık 22, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Münih az bulutlu ve açık 21, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Taraklia az bulutlu 19, Valkaneş az bulutlu 20, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Gazimagosa açık 20, Girne açık 24, Lefkoşa açık 20 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 19 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin güney ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Balıkesir 17-32 derece, Bilecik 16-30, Bursa 19-32, Çanakkale 21-31, Edirne 18-33, İstanbul 22-30, Kırklareli 17-30, Kocaeli 20-30, Sakarya 18-30, Tekirdağ 20-29 ve Yalova 20-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 14-29 derece, Aydın 24-40, Denizli 21-36, Kütahya 14-29, İzmir 24-37, Manisa 22-36, Muğla 21-35 ve Uşak 16-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Adana 22-37 derece, Antalya 25-38, Burdur 18-32, Hatay 22-32, Isparta 17-31, Kahramanmaraş 19-36, Mersin 25-33 ve Osmaniye 21-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli esecek. Aksaray 15-28 derece, Ankara 14-29, Çankırı 12-31, Eskişehir 16-31, Karaman 14-28, Kayseri 11-29, Kırıkkale 15-28, Kırşehir 13-26, Konya 17-29, Nevşehir 11-25, Niğde 14-28, Sivas 9-24 ve Yozgat 11-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı bulutlu geçecek. Bartın 16-31 derece, Bolu 11-29, Düzce 16-30, Karabük 14-32, Kastamonu 10-28 ve Zonguldak 17-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Samsun ve Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 14-28 derece, Artvin 15-21, Bayburt 7-22, Çorum 13-26, Giresun 19-27, Gümüşhane 11-23, Ordu 18-26, Rize 17-27, Samsun 18-27, Sinop 18-30, Tokat 15-26 ve Trabzon 18-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Van ve Hakkari'nin doğu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Ağrı 8-26 derece, Ardahan 6-19, Bingöl 15-32, Bitlis 11-25, Elazığ 15-31, Erzincan 12-27, Erzurum 8-24, Hakkari 16-29, Iğdır 17-30, Kars 6-21, Malatya 15-31, Muş 14-29, Tunceli 14-33, Şırnak 23-33 ve Van 13-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 22-36 derece, Batman 19-37, Diyarbakır 18-35, Gaziantep 20-35, Kilis 21-36, Mardin 23-34, Şanlıurfa 24-36 ve Siirt 23-34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 28 Haziran Pazar günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda akşam saatlerine kadar 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerine kadar yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerine kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 29 Haziran Pazartesi günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 30 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra Zonguldak-Bartın kıyılarında yer yer 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Döş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sapanca'da AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısında konuştu. AK Parti'nin Türkiye'nin her kesimini kucaklayan bir siyasi hareket olduğunu vurgulayan Erdoğan, partisini Türkiye kitabına benzetti. Kitabın sayfaları ne kadar farklı görünse de, usta yazarın, tecrübeli editörün, becerikli mücellitin elinde bir bütündür, nevi şahsına münhasırdır. AK Parti, işte bir Türkiye kitabıdır ifadelerini kullandı. Konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki tartışmalara da değinen Erdoğan, "Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz," dedi. CHP'nin kendi içinde ürettiği sorunların ceremesini çektiğini belirten Erdoğan, CHP'nin kendi içindeki dış mihraklardan kurtulması hem Türkiye siyaseti adına hem Türkiye adına kuşkusuz hayırlı olacaktır değerlendirmesinde bulundu. Kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Mersin'in Mezitli ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde de FETÖ'ye üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü sınırda Yunanistan'a kaçarken yakalandı. Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası sunuldu. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığı'nca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale edildi. Karma Komisyon'a CHP milletvekilleri Ali Maharir Başarır, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Namık Tan, Mahmut Tanal, Selma Aliye Kavaf, Harun Özgür Yıldızlı, Tahsin Ocaklı, Hasan Öztürkmen, İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve Bağımsız İstanbul Milletvekili Selim Temurci'nin dosyaları sevk edildi. CHP'li Tanal hakkında iki dosya bulunuyor. Ticaret Bakanlığı yenilenmiş ürünlerin kapsamına televizyonları da alırken söz konusu ürünler için 14 günlük şartsız cayma hakkı tanındı. Söz konusu düzenleme ilişkin yenilenmiş ürünler hakkında yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Yönetmeliğe göre yalnızca internet alışverişlerinde değil, fiziki olarak mağazalardan satın alınan yenilenmiş ürünlerde de tüketiciler 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahip olacak. Kosova'da 7 Haziran'da gerçekleştirilen erken genel seçimlerin kesin sonuçları açıklandı. Seçimlerin galibi %47,13 oy alan mevcut başbakan Albin Kurti'nin genel başkanı olduğu Kendin Karar Al hareketi oldu. %5'lik seçim barajını geçerek 120 sandalyeli meclisteki 100 sandalyeden 53'ünü Kendin Karar Al hareketi, 22'sini Kosova Demokrat Partisi, 18'ini Kosova Demokratlar Birliği, 7'sini ise Kosova'nın geleceği için ittifak kazandı. Ülkede yeni hükümetin kurulabilmesi için 120 sandalyeli meclisten 61 oy alınması gerekiyor. Ancak seçimde hiçbir parti tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadığı için ülkede koalisyon görüşmelerinin başlaması bekleniyor. Ve spor, Türkiye Yelken Federasyonu'nun açıklamasına göre İsviçre'nin Silva Plana kasabasında düzenlenen Dünya Gençler Formula Wing Şampiyonası'nda milli yelkenci Aksel Hüseyin Atınç 17 yaş altı erkekler kategorisinde bronz madalya kazandı. Tekerlekli sandalye basketbol Süper Ligi playoff final serisi 4. maçında Fenerbahçe İstanbul Jet deplasmanda Beşiktaş'ı 80-77 yenerek seride durumu 3-1 yaptı ve 2025-2026 sezonunun şampiyonu oldu. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde köprü derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Kemalpaşa Köprüsü Aydın istikametinde sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 19 ila 25. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle 22-6 saatleri arasında her iki yönde birer şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir devlet yolunun 10 ila 11. kilometrelerinde Kırıkkale ve Kırşehir istikametlerinde ulaşım servis yollarından kontrollü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Malatya-Darende yolunun 26 ila 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 28 Haziran Pazar günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğusu, Ordu ve Artvin çevreleriyle, Van ve Hakkari'nin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. 29 Haziran Pazartesi günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 30 Haziran Salı günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Efendim merhabalar.
1: Merhaba sevgili dostlar.
0: Koskocaman bir sezonun sonuna geldik.
1: Değil mi? Yani gerçekten geldik.
0: Kavga ede ede genellikle.
1: Didişe didişe.
0: Evet.
1: Niye didişliysek ben de onu bilmiyorum gerçi de.
0: Ya şey huyun kötü çünkü.
1: Evet biraz geçimsizim sanki değil mi?
0: Evet.
1: Neyse geçimsiz. İdare ettin teşekkür ederim. Bunca aylar, yani, bunca programlar.
0: Bir de bana sor tabii neler oldu. Yüreğim yaralandı.
1: Sevgili dostlar, şu an gerçi almıştım ekranım ama sonra söyleyeceğim. Gelen dostlarımızın adını söylemek istiyorum. Bir selam göndermek istiyorum hepsine.
0: Liste halinde mi?
1: Yani liste olarak ajandamdan almıştım ekran görüntüsü.
0: Senin oradan gizli ajandan var mı?
1: Gizli ajandam mı?
0: Hı hı.
1: Yo Excel'den yaptım sana da göndermiştim var.
0: Yani. Politikada yani bazı siyasi grupların bazı işte politikacıların politik grupların gizli ajandalarının olduğu söylenir.
1: Aa,
0: aslında
1: mi?
0: Bize anlattıklarının dışında gizli bir şeyler planladıklarına ha. Dair.
1: Ben siyasetçi değilim politikacı değilim yani aynı şeyler siyasetçi.
0: Ama pek çok sanatçının da vardır.
1: Allah Allah. İşte ben onların hiçbiriyim. Ne sanatçı, ne politikacı.
0: Peki o zaman. Bir Antalya türküsü ile başlayabilir miyim bugünkü?
1: Buyurun efendim.
0: Türkü yolculuğuma.
1: Buyurun efendim.
0: Çekemedim Akçakız'ın.

0: Teşekkürler. Antalya türküsü.
1: Ya.
0: Şimdi şöyle bir şey var.
1: Yörük havası.
0: Ha, yörük havası. Yörük ve Ege birbirine benziyor mu? Bu cahilliğimi hoş gör ama tavır şey olarak.
1: Şöyle yani çok komşular biliyorsun yani. Evet. Antalya'dan Ege'ye doğru kıyı gidersin. O Teke yöresine bir geçiştir aslında orası. Ve zaten yoğun bir yörük şeyidir. İkisi de yörük yöresidir.
0: Tabii. Bu ayak mı benziyor? Bu ayak dediğimiz şey mi benziyor? Bu tezen atışları mı? Yani hani.
1: Yani yok. Bu tamamen Antalya ve yöresine özgü bir şey. Hava. Hı-hı. Ama tabii ki dediğim gibi kültürü üreten insanlar aynı ol kökenden geldikleri için birbirlerine benzerler. Ayakları da yani benzeyebilir. Makam dediğimiz şey zaten benzeyebilir ama zaten şey insanın özellikle göçerlerin doğayla işte mücadelesini anlatan bir şey. Çubuk böyle Antalya yolundadır ama kardan kapanır. Tam böyle Anadolu'nun bitip işte Güney Anadolu'nun başladığı yerlerdir. O Toroslar biliyorsun kıyı yaparlar. Onlar kardan işte çok kez ben orada çok takıldığımı da bilirim yani.
0: Şimdi sen söylerken Özay gönlüm gözümün önünden geçti. Sümer Ezgü geçti. Böyle tabii ki çok isim var ama bir an böyle ama ilk şey tabii ki Özay gönlüm. Böyle üçlü şeyim vardı bağlaması sazı mı?
1: Evet o Yaren adını verdiği bir bağlaması vardı. Yani cüra, bağlama ve divan gibi bir üç şey teknenin üst üste tek tekneden oyulmuş. Onu onun ile onun hafızalarımıza kazındı ama tabii asıl kazındığı şeyler kültür olan katkısı.
0: Tabii ki. Evet.
1: Evet.
0: Şiir mi okuyayım? Şöyle türkülere baktım. Hani öncesinde...
1: İyi canım ya. Hı? Çok da utangaç ya. Okusam mı acaba?
0: Hayır, okusam değil ama türkülerle mi okuma? Türkülerle okumayayım. Aralarda okuyayım çünkü uyuşmuyor gibi geldi.
1: Peki.
0: Türkülerle, senin hazırladığın repertuarla.
1: Olur, tamam. O zaman bir şiir oku bize. Ne şiir okuyacağım bize?
0: Ahmet Arif'ten.
1: Ahmet Arif'ten bir şiir.
0: Evet, Ay Karanlık.
1: De hadi bakalım o zaman.
0: Ama şöyle bir ses versen.
1: Gerçekten mi?
0: Tabii.
1: Çok şey istiyorsun ama.
0: Hatırım için katlan artık son yayın. Maviye. Maviye çalar gözlerin. Yangın mavisine. Rüzgarda asi. Körsem. Senden gayrısına yoksam. Bozuksam. Can benim. Düş benim. Ellere nesi? Hadi gel. Ay karanlık. İtten aç, yılandan çıplak. Vurgun ve bela gelip durmuşsam kapına. Var mı ki doymazlığım? İlle de ille. Sevmelerim, sevmelerim gibisin. Oturmuş yazıcılar fermanım yazar. Ne olur gel ay karanlık. Dört yanım puşt sulası. Dost yüzlü, dost gülücüklü. Cigaramdan yanar, alnım öperler. Suskun, hayın, çiyansı. Dört yanım puşt sulası. Dönerim, dönerim çıkmaz. En leylim gecede ölesim tutmuş. Etme gel, ay karanlık. Et artık.

0: Biraz yorduk ama.
1: İstirham ederim. Ağzınıza sağlık.
0: Nasıl geçti sezon sence?
1: Yani bütün sezonlar gibi. Yani şey oluyor. İyisi kötüsü. Ondan sonra ne bileyim planladığın gibi olmayan. İşte özellikle yeni isimlerle ilk defa programda karşılaşıyorsan sürprizler, iyisi, kötüsü. Şimdi tabii ne desen de Zülfiyar'a dokunacağı için de böyle uzun boylu da eleştirmeyeceğiz. Herkes gelip alnın terini akıttı sonuçta
0: tabii
1: yani.
0: Tabii ki sağ olsunlar. Evet.
1: Ve zaten hani belli bir düzeyin ya da tanırlık anlamda söylemiyorum bunu. Tabii çok tanınan, az tanınan sanatçılar var ama icralarının insanlara iletilmesine değer olduğunu bildiğimiz insanları biz çağırdık, onların soluklarını ilettik.
0: Evet.
1: Hepsi de kendi alanlarında zaten yetkin kişilerdi.
0: Çok.
1: O anlamda hepsine teşekkür ediyoruz. Tabi burada radyo çalışanlarına da çok teşekkür ediyoruz.
0: Emeği geçen tüm dostlarımıza, emekçilere. Sevgili Fatoş bugün kahrımızı çekiyor demeyelim. Zevkle yapıyor sanki. Evet, kumanda masasında sevgili Fatoş var.
1: Eşinden ayrılmış yaralı ördek olduğu için bugünlerde.
0: Ya değil mi? Alışmıştır belki. O zaman söz etmişken gelen dostlarımızı hemen hızlıca şöyle bir adlarını,
1: evet,
0: söylemek
1: Isparta'nın
0: istiyorum.
1: Isparta'nın Gelen Dost ilçesine bağlı.
0: İlk olarak Tülay Agil'i ağırlamışız. Dün gibi geliyor, nasıl geçmiş vallahi.
1: Evet.
0: Görkem Aygün, Deniz Ekinci, Şevket Şirindaş, Yeşim Taş, Sebahat Tükel Akkaya, Selçuk Murat Kızılateş, İknur Yakupoğlu, Caner Gülsüm, İbrahim Kavurkaç, Abdullah Gündüz, Süleyman Demirhan, Elmas İler, Selma Alagöz, Nahide Saygün Akkal, İlyas Fırat, Nur Ertan Akayı, Gülay Akgün, İhsan hocamız İhsan Öztürk, Okan Murat Öztürk, Sakine Abdullah Kurbani, Pelin Karakuş, Savaş Alma Alagöz, Nahide Saygün Akkal, İlyas Fırat, Nur Ertan Akayı, Gülay Akgün, İhsan hocamız İhsan Öztürk, Okan Murat Öztürk, Sakine Abdullah Kurbani, Pelin Karakuş, Savaş Akbıyık'la birlikteler. Birlikte geldiler yani.

0: Bir etmiş zaferim bize.
1: Evet, bu konuda en çok da Haldun'un emeği çok büyük. Konuk anlamında ben çok yardımcı olamıyorum kendisine.
0: Yok canım, türkü programında oluyorsun, öbür birebir de olmuyorsun.
1: Evet, birebir de olamıyorum. Çevrem yok. Çağırdıklarım da gelmedi dostlar. Şimdi onu birebirin sezon bitiminde söyleyeceğim.
0: Gerçekten
1: evet,
0: ne diyeceğim?
1: Evet, sistemimi yapacağım yani.
0: Ağır konuşma ama yine de. Her zaman ihtiyaç duyacaksın çünkü.
1: Ağır konuşmayacağım. Gelmeyene ağır konuşacağım yani. Ağır konuşmayacağım canım.
0: Ağır konuşmayacağım.
1: Gelmediğiniz için.
0: Faydar olmamış.
1: Hayır. Gelmediğiniz için teşekkür edeceğim. Sizin yerinize başka birilerini de bulabildik diyeceğim.
0: Siz de oluyormuş diyeceğim.
1: O zaman sen hazırlandın sanki.
0: Abdullah Balak'ın bir türküsünü seslendirmek istiyorum. Dağıdır yar, dağıdır.
1: O zaman biz de dinliyoruz.
0: Mümkün mü?
1: Çay deriz kuruyoruz.

0: beğendiniz mi?
1: Ne demek tabii ki yani. Gittimize mi?
0: Abdullah Balak da falan önemli kaynak kişilerinden ve bestekarlarından birisi vardı.
1: Evet.
0: Güzel bir türküsü. Tabii ben o yoruları ne kadar okuyabilirim bilmiyorum ama biraz zaten ilk defa okudum.
1: İlk defa okudum.
0: Evet.

0: Da söylerim ki gelen eleştiriler biraz insaflı olsun.
1: Aslında evet. Gerçi söyleyemeyenler de var canım. Yani.
0: Şimdi bundan sonra bir yaz tatili geliyor. 2-3 ay ondan sonra kısmet artık. Yeniden başlar mıyız, başlamaz mıyız?
1: Tabii ki
0: Ondan sonra
1: bilemiyoruz.
0: senin planın ne?
1: Kocaman bir hiç.
0: Nasıl yani?
1: Herhangi bir planım yok.
0: Yani seneye ne yapmak istiyorsun?
1: Planlamadım.
0: Ne zaman planlamayı düşünüyorsun?
1: Ne zaman planlamayı düşün? Ya plan yapmak istemiyorum yani. Geldiği gibi yaşamak istiyorum. Neyse yani şu iş yaparım ya da bunu böyle olsun, şöyle olsun dediğim bir şey yok yani.
0: O kadar
1: Geldiği gibi
0: güzelmiş
1: yaşıyorsun.
0: ya bu hayat.
1: Ne güzel tabii. Beklenti içerisinde değilsin. Geldiği gibi yaşıyorsun. Evdeyim. Herhangi bir programım yok yani. Tatil gibi bir programım yok.
0: Sana söylüyor bir programım
1: Bir
0: yokmuş ya
1: programım
0: bebek.
1: yok. Arada bir ara ablanı kahveye çağır, çaya çağır. Yani o yüzden ne bileyim bir şey yok ya. Dedik ki şu an. Tabii işler güçler olsa güzel olur. Festivaller, sunuculuklar
0: Ama
1: işte.
0: işte yaz gelirken artık bu işlerin planlanmış, bağlantılarının yapılmış olması gerekmez mi
1: Yaptım
0: genelde?
1: ama cevap yok. Cevap gelmedi. Kimse kabul etmedi beni.
0: Ha sen teklif ediyorsun.
1: Ben kovalıyorum iş.
0: Nasıl
1: Kovaladım.
0: yapıyorsun kovalamak, iş kovalamak nasıl bir şey?
1: CV'mi gönderiyorum.
0: Ne için bu? Festival sunmak için
1: Festivallerim
0: mi?
1: için.
0: Buna
1: Sunmak da olabilir.
0: şey mi gerekiyor?
1: Organizasyonlara çalışmak için de
0: CV mi
1: olabilir.
0: gerekiyor buna?
1: Yok ben birileri aracılığıyla gönderdim yani. Yani birilerinin tanıdığıyla en azından CV'me baksınlar.
0: Ne yazıyor CV'de?
1: Aldığım eğitimler yazıyor. Okulum yazıyor. Hobilerim yazıyor. İş deneyimlerim yazıyor.
0: Kaç sayfa?
1: Bir sayfa.
0: Uzunmuş da yani.
1: Çok öyle bir söyleyeyim bir sayfa.
0: O zaman bir şiir daha oku da bari sevinde yazılanlar gerçek mi bir anlayalım bakalım hadi.
1: Tamam aşkımı ilan ediyorum o zaman. Bir aşk şiiri Ahmet Telli'den.
0: Telli Ahmet.
1: Fesrebirleri için. Bir aşk nasıl biterse öyle bitti bu aşkta. Uzun bir hastalık gibi. Aralıksız dinlediğim alaturka bir fasıl gibi. Gökyüzüne bakmayı, dostlarla mektup yazmayı, çiçekleri sulamayı unutmuştum gibi bitti. Bir aşk nasıl biterse öyle bitti bu aşkta. Yürümeyi yeniden öğrenen felçli bir çocuk gibi. Sokağa çıkmalıyım şimdi ve çoktandır. İhmal ettiğim dostlara yeni bir adres bırakmalıyım. Pencereleri açmalı, kitapları düzenlemeliyim. Belki bir yağmur yağar akşama doğru. Yarıda bıraktığım şiirleri tamamlarım. Aşk da bitti diyor ya bir şair.

0: Peki bu türkü ile alakalı söyleyeceğim. Bu başka bir türkü mü o Celal'e olan? Hani söz...
1: Celal Arat'ın aslı bu.
0: Aslı bu.
1: Evet.
0: Celal. Başka bir tane daha var. O değiştirilmiş mi yoksa başka bir taraf, bir kişi tarafından belli değil mi?
1: Yani belli. Yani şuradan bahsetmek istiyorum. Bu zaten Celal Şarkışla'da yaşayan, yaşayan bir vatandaş.
0: Tamam.
1: Malum işte evlenmek için başlık parası istendiği dönemde, bu dönemler. Sivas'a gidiyor. Sivas'ta çalışacağı çok fazla yer yok. Çimento fabrikası. Orada bir iş buluyor. Orada tabii işte para biriktirmek için, işte Türk'te de sözünü geçtiği
0: Evet.
1: gibi, kuru yerde yatıyor. Ondan sonra da işte ince hastalık denilen verem oluyor. Hayatını kaybediyor. Onun için yapılmış bir ağıt. Bunu İhsan
0: Evet,
1: abi
0: hatırladım, insan hocam.
1: yüzden fazla sözü var bunun, hepsini derlemiş. Çünkü bu halkın hepsi bir katkıda bulunuyor. O sözlerden benim yani dördünü seçip albüme okumuştum. Ondan sonra oradan aynısını da okudum.
0: Şey hatırladım şimdi, İhsan Öztürk hocamız da geldiğinde sanki okumuştu değil mi? Hatta bunun hikayesini kendim anlatmıştım. Beraber bir sohbetimiz miydi?
1: Yani bunu
0: Hatırlayamadım ama.
1: sıkça da her yerde anlatıyoruz.
0: Bilinmesi de gerekiyor zaten. Benim kulağımda başka bir türlü, ya yani halk olarak bildiğimiz şey var.
1: Evet.
0: Celal'i olan oy diye bir
1: Yani
0: şey var.
1: yöresel şeyler zaten işaret ediyor bunun gerçekliğine. İşte kollarını çırpa çırpa, "Aa odasını süpürmedim, terli bürük ata ata, hani beyaz badanalı evini süpürmedim" diye nişanlısının ağzından, ya da işte evlenmek istediği kızın ağzından, "terli bürük ata ata, bürük vardır böyle, şöyle ata pat
0: Yem.
1: önüne gelir çünkü eğildikçe." O işte Celal bana altın etmiş, altın etmek işte bir takım altın
0: Nikah.
1: satın almak, altın
0: Ha,
1: getirmek, yani
0: evlenmek için ama.
1: kuru yerde yata yata. Bir de şey, evlenin önü yonca, yonca kalkmış diz boyunca.
0: Ha, o da başka bir...
1: Doğrusu bu pek çok Türk'te de geçer ama işte dam boyunca filan derler. Dam boyunca, yonca o kadar yükselemez tabii,
0: Değil mi yani?
1: biliyorsun
0: Bir de
1: yani.
0: köyde yaşıyorsan o zaten
1: Yonca
0: biçiliyor.
1: işte diz boyunca fazla uzamış ki kim biçecek onu, yonca biçilip hayvanlara verilecek ya.
0: Neyse, orada
1: Hayvan
0: betimleme yapmış yani, da şeyle damla şeyi. Ve o sözü duyunca da zaten anladım, Türkiye'de bir karmaşa. Peki yani ozanlar da, ozanların da şey söyleniyor mesela, o türküyü alıp bir başkasından alıp üzerine, ozanların demeyelim de ne diyelim, toparlayamadım tabii bunu, sözlerini alıp, ozanların sözlerini alıp işte üzerine müzik yapıyorlar yani, ya da
1: evet,
0: çok
1: besteliyorlar.
0: besteliyorlar, evet, çok benzer müzikler de çok benziyor, sözler oradan oraya, oradan oraya, yapılması gerekiyor mu böyle bir şey?
1: Ya bu şey,
0: Ya bu kültürü katkıda bulunuyor mu denilebilir? Ya da
1: yazan
0: yenilikçi
1: izin
0: şeyler mi?
1: veriyorsa sağsa,
0: Ama tahliye sağsa da.
1: ya da işte çok yıllar geçmiş artık sorulmuyorsa, yani bestekarın da ona karşı bir his oluştuysa bestelesin, bunun bir şey yok. Zaten sonuçta bestelendikten sonraki kaderini tamamen dinleyici, halk belirliyor. Yani onlar ne yaparsa yapsın, mükemmel olduğunu düşündüğüm bir bestelenin hiç kimsenin yüzüne bakmadığını görüyorsun yani.
0: Peki dinleyici, türkü dinleyicisi hakikaten istediğiniz seviyede mi? Şeyler olarak, sanatçılar olarak.
1: Vallahi
0: Ayırt edebiliyorlar mı?
1: yani tabii ki. Yani kendilerinden bir şey buluyorsa kabul ediyor. Demek bulamıyorsa da sen ona kendi derdini anlatamamışsın demektir. Yani anlatamadığın o insan, bizim türkü dinleyici dediğimiz kitleyi anlatamadın. Demek ki onun dilinden konuşamadın. Demek ki onun dilinden bir ezgi sunamadın. Söz için de aynı, müzik için de aynı. Bir türkü işte çok o anda dinlenmesi, yeni çıkınca albümün böyle satması filandan bahsetmiyorum. 15 sene sonra o türkü dinlenebiliyorsa, halen söylenebiliyorsa, işte o zaman işlevi yerine gelmiştir. Sen onun türkü olmasına katkıda bulunmuşsundur.
0: Peki yazım da değişti. Sonuçta eskiden köylerde yaşanırken, tabii türkülerde de söylediğin gibi sözlere baktığında, şehirleşmeyle birlikte değişti mi?
1: Tabii biz şehir türküsü yapıyoruz artık yani. Bu
0: Mesela sen de besteliyorsun,
1: zaten köy
0: yapıyorsun.
1: türküsü yapamayız, köyde yaşamıyoruz. Çünkü onu yapıyorum dersek çok fena yanılırız ve yanlış yapmış oluruz yani. Bizim yaptığımız şehir türküleri, şehir müziği. Bunu yani eğri oturalım, doğru konuşalım.
0: diyor tabii ki ona şeyleri. O zaman
1: eğri, şiir mi okuyacaksın?
0: Şiir okuyayım, evet. Nazım Usta'dan bir şiir okuyayım.
1: Vay vay vay vay.
0: Okumaya ben edeyim. Nazım Usta, ben senden önce ölmek isterim.

Gidenin ardından gelen gideni bulacak mı zannediyorsun? Ben zannetmiyorum bunu. İyisi mi beni yaktırırsın? Odanda ocağın üstünü korusun. Olmadı ya, onu açtım. Yanlışlıkla yaptım. Ben senden önce ölmek isterim. Gidenin arkasından gelen gideni bulacak mı zannediyorsun? Ben zannetmiyorum bunu. İyisi mi beni yaktırırsın? Odanda ocağın üstüne korsun, içinde bir kavanoz. Kavanoz camdan olsun, şeffaf beyaz camdan olsun ki içinde beni görebilirsin. Fedakarlığımı anlıyorsun. Vazgeçtim toprak olmaktan, vazgeçtim çiçek olmaktan, senin yanında kalabilmek için. Ve toz oluyorum, yaşıyorum yanında senin. Sonra sen de ölünce kavanozuma gelirsin ve orada beraber yaşarız. Külüm içinde külüm, ta ki bir savruk gelin yahut vefasız bir torun bizi oradan alıp atar. Ama biz o kadar karışacağız ki birbirimize, atıldığımız çöplükte bile zerrelerimiz yan yana düşecek. Toprağı beraber dalacağız ve bir gün yabani bir çiçek

bilmiyorum. Ben daha bir çocuk doğuracağım. Hayat yaşıyor için. Kaynıyor kanım. Yaşayacağım. Ama çok, pek çok. Ama senle beraber. Ama ölüm de korkutmuyor beni. Yalnız pek sevimsiz buluyorum bizim cenaze şeklini.

0: Evet, bir bölüm okudum çünkü süremizi aşıyoruz artık. Ne kadar terbiyeli bir insan görüyorsun değil mi yani?
1: Bir türkü daha yok mu?
0: Yok, bir türkü daha yok. Şu anda sadece vedamız için zaman ayırmış bulunuyoruz.
1: Evet, tamam o zaman. Haftaya görüşürüz diyemeyeceğim her kapatışımda.
0: Bir gün bir yerde görüşürüz.
1: Bir gün bir yerde görüşelim.
0: Bizi dinlediğiniz için bugüne kadar, bize tahammül ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz sevgili dostlar.
1: Çok teşekkürler. Sağlıcakla, hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Haldun Karabudak ve Emel Kamalı'yla İki Elin Sesi sona erdi.

0: Saat 1.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin güney ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Balıkesir 17-32 derece, Bilecik 16-30, Bursa 19-32, Çanakkale 21-31, Edirne 18-33, İstanbul 22-30, Kırklareli 17-30, Kocaeli 20-30, Sakarya 18-30, Tekirdağ 20-29 ve Yalova 20-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 14-29 derece, Aydın 24-40, Denizli 21-36, Kütahya 14-29, İzmir 24-37, Manisa 22-36, Muğla 21-35 ve Uşak 16-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Adana 22-37 derece, Antalya 25-38, Burdur 18-32, Hatay 22-32, Isparta 17-31, Kahramanmaraş 19-36, Mersin 25-33 ve Osmaniye 21-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli esecek. Aksaray 15-28 derece, Ankara 14-29, Çankırı 12-31, Eskişehir 16-31, Karaman 14-28, Kayseri 11-29, Kırıkkale 15-28, Kırşehir 13-26, Konya 17-29, Nevşehir 11-25, Niğde 14-28, Sivas 9-24 ve Yozgat 11-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı bulutlu geçecek. Bartın 16-31 derece, Bolu 11-29, Düzce 16-30, Karabük 14-32, Kastamonu 10-28 ve Zonguldak 17-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyı kesimleriyle Samsun ve Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 14-28 derece, Artvin 15-21, Bayburt 7-22, Çorum 13-26, Giresun 19-27, Gümüşhane 11-23, Ordu 18-26, Rize 17-27, Samsun 18-27, Sinop 18-30, Tokat 15-26 ve Trabzon 18-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Van ve Hakkari'nin doğu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Ağrı 8-26 derece, Ardahan 6-19, Bingöl 15-32, Bitlis 11-25, Elazığ 15-31, Erzincan 12-27, Erzurum 8-24, Hakkari 16-29, Iğdır 17-30, Kars 6-21, Malatya 15-31, Muş 14-29, Tunceli 14-33, Şırnak 23-33 ve Van 13-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 22-36 derece, Batman 19-37, Diyarbakır 18-35, Gaziantep 20-35, Kilis 21-36, Mardin 23-34, Şanlıurfa 24-36 ve Siirt 23-34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı çok bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, gece 12'den akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtladığı değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak bana göre işin çoğunluğu %80-90'ı bitmiştir. Yakın zamanda terör Türkiye'nin tamamıyla gündeminden kalkacaktır. Benim gönlümden geçen bütün partilerin ittifakıyla meclise bir yasa gelir ve çok süratle bu geçer. Çıkarılacak yasa asla af niteliğinde olmayacaktır. Öyle bir algı şeklinde olmayacaktır, olmaması gerekir. Bunun daha çok bir infaz düzenlemesi olması gerekir değerlendirmesinde bulundu. CHP'ye yönelik mutlak mutlan kararı sonrası terörsüz Türkiye mutabakatında bir gecikme olup olmayacağı sorusu üzerine Kurtulmuş, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana muhalefet partisi olarak Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu içerisinde yer alması, kendi içinde bulunduğu şartlardan ayrı olarak Türkiye'nin bu hayati meselesine sahiplenen bir pozisyonda durmasının çok değerli olduğu kanaatindeyim. Şimdiye kadar öyle oldu şeklinde yanıt verdi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre uyuşturucu satıcılarına yönelik 24 ilde düzenlenen narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 202 şüpheliden 122'si tutuklandı. Şüphelilerden 80'i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyonlarda 412 kilogram uyuşturucu madde ile 367.431 uyuşturucu hap ele geçirildi. Öte yandan Sakarya'da polis ekiplerince düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda birleştirildiğinde 847 tabanca imal edebilecek 2366 parça ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki sahipsiz köpek saldırısıyla ilgili olarak Bakan Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla mülkiye müfettişi görevlendirildiğini duyurdu. Açıklamada 8 yaşındaki Abdülbakir Sarık'ın sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanması olayının bakanlık tarafından derin bir üzüntüyle karşılandığı ve sürecin yakından takip edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Sarık'ın tedavisi sonucu taburcu edildiği bilgisi paylaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca uluslararası diploma ve sertifika programları kapsamında gerçekleştirilen yabancı dil yeterlik yazılı sınavı yapıldı. İngilizce ve Almanca seçenekleriyle yapılan sınava 8. sınıf, hazırlık sınıfı, 9. sınıf ve 10. sınıf öğrencileri katıldı. Sınavın ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlandı. Sınav sonuçları ise 20 Temmuz'da açıklanacak. İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor. Deir el-Belah'ta sivil bir araca hedef alan ve yardıma koşan sivilleri bile vuran işgal ordusunun gerçekleştirdiği saldırı, Gazze'deki tek Türk televizyonu TRT tarafından görüntülendi. Seyir halindeki sivil bir araç, saniyeler içinde iki kez üst üste hedef alındı. İlk patlamanın ardından çevredeki vatandaşlar, araçtakileri kurtarmak için olay yerine koştuğu sırada, işgal ordusu yardıma gelenleri de hedef alarak ikinci füzeyi ateşledi. Saldırının ardından araç alev topuna dönerken olay yerinde 3 Filistinli hayatını kaybetti. Ve spor, Gazi koşusu 100. kez koşulacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi koşusu 28 Haziran Pazar günü İstanbul'da yapılacak. Veli Efendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek koşu saat 17.15'te başlayacak. 2400 metre mesafeli çim pistte yapılacak koşuya 22 safkan katılacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde köprü derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Kemalpaşa Köprüsü Aydın istikametinde sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 19 ila 25. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle 22-6 saatleri arasında her iki yönde birer şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir devlet yolunun 10 ila 11. kilometrelerinde Kırıkkale ve Kırşehir istikametlerinde ulaşım servis yollarından kontrollü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Malatya-Darende yolunun 26 ila 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 28 Haziran Pazar günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğusu, Ordu ve Artvin çevreleriyle, Van ve Hakkari'nin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. 29 Haziran Pazartesi günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 30 Haziran Salı günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Deniz Yolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: saat 2.
1: Şimdi hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin güney ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Balıkesir 17-32 derece, Bilecik 16-30, Bursa 19-32, Çanakkale 21-31, Edirne 18-33, İstanbul 22-30, Kırklareli 17-30, Kocaeli 20-30, Sakarya 18-30, Tekirdağ 20-29 ve Yalova 20-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 14-29 derece, Aydın 24-40, Denizli 21-36, Kütahya 14-29, İzmir 24-37, Manisa 22-36, Muğla 21-35 ve Uşak 16-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Adana 22-37 derece, Antalya 25-38, Burdur 18-32, Hatay 22-32, Isparta 17-31, Kahramanmaraş 19-36, Mersin 25-33 ve Osmaniye 21-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli esecek. Aksaray 15-28 derece, Ankara 14-29, Çankırı 12-31, Eskişehir 16-31, Karaman 14-28, Kayseri 11-29, Kırıkkale 15-28, Kırşehir 13-26, Konya 17-29, Nevşehir 11-25, Niğde 14-28, Sivas 9-24 ve Yozgat 11-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı bulutlu geçecek. Bartın 16-31 derece, Bolu 11-29, Düzce 16-30, Karabük 14-32, Kastamonu 10-28 ve Zonguldak 17-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Samsun ve Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 14-28 derece, Artvin 15-21, Bayburt 7-22, Çorum 13-26, Giresun 19-27, Gümüşhane 11-23, Ordu 18-26, Rize 17-27, Samsun 18-27, Sinop 18-30, Tokat 15-26 ve Trabzon 18-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Van ve Hakkari'nin doğu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Ağrı 8-26 derece, Ardahan 6-19, Bingöl 15-32, Bitlis 11-25, Elazığ 15-31, Erzincan 12-27, Erzurum 8-24, Hakkari 16-29, Iğdır 17-30, Kars 6-21, Malatya 15-31, Muş 14-29, Tunceli 14-33, Şırnak 23-33 ve Van 13-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 22-36 derece, Batman 19-37, Diyarbakır 18-35, Gaziantep 20-35, Kilis 21-36, Mardin 23-34, Şanlıurfa 24-36, ve Siirt 23-34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara ve Kuzey Ege'de fırsınan rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak, ölük gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda akşam saatlerine kadar 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerine kadar yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerine kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sapanca'da AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısında konuştu. AK Parti'nin Türkiye'nin her kesimini kucaklayan bir siyasi hareket olduğunu vurgulayan Erdoğan, partisini Türkiye kitabına benzetti. Kitabın sayfaları ne kadar farklı görünse de, usta yazarın, tecrübeli editörün, becerikli mücellitin elinde bir bütündür, nevi şahsına münhasırdır. AK Parti, işte bir Türkiye kitabıdır ifadelerini kullandı. Konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki tartışmalara da değinen Erdoğan, "Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz," dedi. CHP'nin kendi içinde ürettiği sorunların ceremesini çektiğini belirten Erdoğan, CHP'nin kendi içindeki dış mihraklardan kurtulması hem Türkiye siyaseti adına hem Türkiye adına kuşkusuz hayırlı olacaktır değerlendirmesinde bulundu. Kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Mersin'in Mezitli ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde de FETÖ'ye üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü sınırda Yunanistan'a kaçarken yakalandı. Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası sunuldu. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığı'nca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyonu'na havale edildi. Karma Komisyonu'na CHP milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Namık Tan, Mahmut Tanal, Selma Aliye Kavaf, Harun Özgür Yıldızlı, Tahsin Ocaklı, Hasan Öztürkmen, İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve Bağımsız İstanbul Milletvekili Selim Temurci'nin dosyaları sevk edildi. CHP'li Tanal hakkında iki dosya bulunuyor. Ticaret Bakanlığı yenilenmiş ürünlerin kapsamına televizyonları da alırken söz konusu ürünler için 14 günlük şartsız cayma hakkı tanındı. Söz konusu düzenleme ilişkin yenilenmiş ürünler hakkında yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Yönetmeliğe göre yalnızca internet alışverişlerinde değil, fiziki olarak mağazalardan satın alınan yenilenmiş ürünlerde de tüketiciler 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahip olacak. Kosova'da 7 Haziran'da gerçekleştirilen erken genel seçimlerin kesin sonuçları açıklandı. Seçimlerin galibi %47,13 oy alan mevcut başbakan Albin Kurti'nin genel başkanı olduğu Kendin Karar Al hareketi oldu. %5'lik seçim barajını geçerek 120 sandalyeli meclisteki 100 sandalyeden 53'ünü Kendin Karar Al hareketi, 22'sini Kosova Demokrat Partisi, 18'ini Kosova Demokratlar Birliği, 7'sini ise Kosova'nın geleceği için ittifak kazandı. Ülkede yeni hükümetin kurulabilmesi için 120 sandalyeli meclisten 61 oy alınması gerekiyor. Ancak seçimde hiçbir parti tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadığı için ülkede koalisyon görüşmelerinin başlaması bekleniyor. Ve spor, Türkiye Yelken Federasyonu'nun açıklamasına göre İsviçre'nin Silva Plana kasabasında düzenlenen Dünya Gençler Formula Wing Şampiyonası'nda milli yelkenci Aksel Hüseyin Atınç 17 yaş altı erkekler kategorisinde bronz madalya kazandı. Tekerlekli sandalye basketbol Süper Ligi playoff final serisi 4. maçında Fenerbahçe İstanbul Jet deplasmanda Beşiktaş'ı 80-77 yenerek seride durumu 3-1 yaptı ve 2025-2026 sezonunun şampiyonu oldu. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde köprü derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Kemalpaşa Köprüsü Aydın istikametinde sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 19 ila 25. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle 22-6 saatleri arasında her iki yönde birer şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir devlet yolunun 10 ila 11. kilometrelerinde Kırıkkale ve Kırşehir istikametlerinde ulaşım servis yollarından kontrollü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Malatya-Darende yolunun 26 ila 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Merhaba, ben geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 28 Haziran Pazar günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğusu, Ordu ve Artvin çevreleriyle Van ve Hakkari'nin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. 29 Haziran Pazartesi günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 30 Haziran Salı günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

seni sarsam, sarsam diyorum. Özledim bir tanem, özledim seni. Durup durup seni sarsam.

0: ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

gönüllerden haber geldi. Nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele. Tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bu programımızda sabahın konu edildiği türkülerden örnekler sunacağız sizlere. Şerife Hatun'dan dinleyeceğimiz Malatya Darende Aşağı Sertek Köyü'nden bir türküyle başlıyoruz programımıza. Türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Turan Bak'tan repertuara kazandırmış. Sabah ile sabah ile kahve gelir tabak ile, bacın sana kurban olsun kucağında bebek ile.

Sırayı Necla Erol'un sesinden dinleyeceğimiz Erzincan Kemaliye'den bir türkü alıyor. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Refik Altan'la Zeki Oğuz'dan derlemiş. Sabahın seher vaktinde görebilsem yarimi, gül dalına bülbül konmuş çeker ahu zarını, elimden almak isterler benim nazlı yakıyı, Muzaffer Sarı Sözen,

Sevgili dinleyiciler, sabah üzerine söylenen türkülerden örnekler vermeye devam edeceğiz. TRT İstanbul Radyosu'nun Ali Aran'dan derlediği Denizli Acı Bayam türküsünde Hale Gür'ü dinliyoruz. Sabahın seher vaktinde öter bülbül güle getirir. Bakmaz mısın şu feleğin ettiği işe? Cevriyi cefayı kula getirir.

Sevgili dinleyenlerimiz, sıradaki türkümüz Güneydoğu Anadolu yöresinden. Nihat Mercanlı'nın Ahmet Cankat'tan derlediği bu Şanlıurfa türküsünü Dilek Karadağ'dan dinleyeceğiz. Sabah ile sabah ile, kahve gelir tabak ile, annen seni bana vermiş, küçük yavrum nazar ile.

Sabah üzerine söylenen türkülerden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımızın yavaş yavaş sonuna yaklaşırken Nezahat Bayram'ın sesinden Ankara'dan bir türkü dinleyeceğiz. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Mucip Arcıman'dan derlemiş. Her sabah her seher gelir geçersin, kanımı kadehe koyar içersin, ne beni alırsın ne vazgeçersin, yetmez mi insafsız senden çektiğin.

Programımıza Aşık Veli Aydın'dan alınan Tokat'tan bir türkü ile devam ediyoruz. Bu türküyü Gülseren Erdağ söyleyecek. Her sabah her sabah cumbuşa gelir. Dağlar, taşlar dostun adın çağırır. Bülbül gül için figana başlar. Çağlar dostun adın çağırır.

Sevgili dinleyenlerimiz, bugünkü Türkülerin Dilinden programımızda sabah üzerine söylenen türkülerden örnekler sunduk sizlere. Programımızı Zeynep Başkan'dan dinleyeceğimiz Trabzon Maçka'dan bir türküyle noktalayacağız. Bu türküyü Cemile Cevher repertuara kazandırmış. Sabahtan kalkan kızlar, bakayiler aynaya, giyindi kuşan diler, gidecekler yaylaya. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Bir başka türkü selinde görüşünceye dek gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşça kalın.

0: Saat 3.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin güney ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Balıkesir 17-32 derece, Bilecik 16-30, Bursa 19-32, Çanakkale 21-31, Edirne 18-33, İstanbul 22-30, Kırklareli 17-30, Kocaeli 20-30, Sakarya 18-30, Tekirdağ 20-29 ve Yalova 20-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 14-29 derece, Aydın 24-40, Denizli 21-36, Kütahya 14-29, İzmir 24-37, Manisa 22-36, Muğla 21-35 ve Uşak 16-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Adana 22-37 derece, Antalya 25-38, Burdur 18-32, Hatay 22-32, Isparta 17-31, Kahramanmaraş 19-36, Mersin 25-33 ve Osmaniye 21-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli esecek. Aksaray 15-28 derece, Ankara 14-29, Çankırı 12-31, Eskişehir 16-31, Karaman 14-28, Kayseri 11-29, Kırıkkale 15-28, Kırşehir 13-26, Konya 17-29, Nevşehir 11-25, Niğde 14-28, Sivas 9-24 ve Yozgat 11-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı bulutlu geçecek. Bartın 16-31 derece, Bolu 11-29, Düzce 16-30, Karabük 14-32, Kastamonu 10-28 ve Zonguldak 17-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyı kesimleriyle Samsun ve Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 14-28 derece, Artvin 15-21, Bayburt 7-22, Çorum 13-26, Giresun 19-27, Gümüşhane 11-23, Ordu 18-26, Rize 17-27, Samsun 18-27, Sinop 18-30, Tokat 15-26 ve Trabzon 18-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Van ve Hakkari'nin doğu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Ağrı 8-26 derece, Ardahan 6-19, Bingöl 15-32, Bitlis 11-25, Elazığ 15-31, Erzincan 12-27, Erzurum 8-24, Hakkari 16-29, Iğdır 17-30, Kars 6-21, Malatya 15-31, Muş 14-29, Tunceli 14-33, Şırnak 23-33 ve Van 13-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 22-36 derece, Batman 19-30,